Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızda Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Al yeşil dökün anneler.

Eryeli Feyzullah Çınar'dan alınan Sivas türküsüyle devam ediyor. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Selma Alagöz sizinle.

Amasya türküsüyle devam ediyoruz. Gökyüzünde bölük bölük durnalar. Kaynak kişi Aşık Musa Aslan, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve söyleyen Hüseyin Balcı.

Çaya indim taşı yok, yüzük buldum kaşı yok. Havada bir kuş gördüm, benim gibi eşi yok. Zaralı Halil'den alınan bu türküde Kubilay Dökme Taşı dinliyoruz.

TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Yozgat'ın asmasıyım, Dilek Karadağ sizinle.

TRT Türkü. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın Katz'a açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, "Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington tarhan hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ölümünden 4 ay sonra Meşhed'de defnedildi. Hamaney'in naaşı aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın. Hayırlı, uğurlu, bereketli ve şifanın bol olduğu bir gün dileğiyle TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Hayırlı bir gün olsun diliyoruz. Bugün yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza gelmek nasip oldu. Biz evlerinize, bulunduğunuz mekana misafir olmak isteriz. Sizler de gönlümüzde programımızın daimi konuğu olarak hoş geldiniz programımıza. Efendim bugün 10 Temmuz dedik, yaz aylarının en sıcağı.

Fakat dün İstanbul başta olmak üzere birçok yerde bereketli yağmurlar oldu. Diliyoruz ki sağlıkla, huzurla, bereket için olsun o yağmurlar ve gününüz daha güzel olsun. İstanbul Radyosu'nda elbette ben Deniz Sabahat Aslan yalnız değilim. Program yapımcımız Emine Yılmaz. Ana kumandada sesleri en güzel biçimde ulaştıran İhsan Bulut'la birlikte yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız. Ve 7.30'da sizlere yollardaki trafik seyri nasıl birazcık anlattık. Sonra 8 itibariyle sizlerden gelen TRT Facebook, Instagram, TRT Türkü sayfalarımız ve X platformları başta olmak üzere yazdığınız her cümleyi paylaşarak isteklerinize kulak vereceğiz. Başladık. Hayırlı uğurlu bir yolculuk olsun. Hemen türkümüz. Sevda vadisine düştüm diyecek Reyhan Ediş. Devran Baba'nın bu deyişini Ali Ekber Çiçek Erzincan'dan repertuarımıza kazandırmış. Günün ilk demesi olsun ve sizlere dinletelim.

Saatimiz 7.16'yı gösteriyor. 10 Temmuz 2026 günlerden cuma. Gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun dileklerimizi, dualarımızı bir kez daha yineleyelim. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Her sabah sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü ve sabahların güzel programı sizlerden teveccüh bulan TRT Türkü'de sabah yayında efendim başladık. Dedi ki var git turnam, var git pirimden bir haber getir. Seslendi Haydar Tanrı.

verdi Amasya semahıyla. Nasip olur Amasya'ya varırsan hallarımı arz eyle dedi. Şimdi yine diyor ki bu defa üstad, benim sevdiğimin şirin sözleri büyüdü sinemde, ne hallar oldu. Karınca yükünü fil çekemez oldu, azdı zaman azdı ne çağlar oldu. İtiş ya hazır diyerek bir samah seslendirecek bu kez Yıldızcan. Ardından da gönül gurbet ele var mı? Ya gelinir ya gelinmez diyecek Servet Sarak ve Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep aşıklamasını dinleyeceğiz. TRT Türkü'de sabah yayında canlı canlı.

Saatimiz 7.27'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında ve biraz sonra yol durumu hakkında bilgi aktaracağız sizlere inşallah. Şimdi Güler Işık'a kulak verelim. Gurbetlik bana zor gelir, başım yamanda yamanda diyecek ve ardından hemen bakalım trafik seyri nasıl?

0: Yol durumu.
1: Değerli dincilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz bazı güzergahlar hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. Çünkü projeler ve yapım çalışmaları var. Trafik seyri değişebiliyor. Özellikle yollar bölünmüş yol şeklinde trafiğe açık durumda. Tem Otoyol'un 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek ve Akyazı kavşakları mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Tem Otoyolu bazı kesitleri halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan çift yönlü olarak aktarılıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul yönüne gidiş kapatılı durumda. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometreleri arasında Alangüllü 1 köprüsünün İzmir yönü köprü ders onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 7 Temmuz'dan 13 Temmuz'a dek sağ ve emniyet şeridinin trafiğe kapatılmasıyla ulaşıma açık. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridi onarımı tamamlandıktan sonra da sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak akış sağ ve emniyet şeridinden devam edecektir. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde çok büyük önem var. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20 ve 36 ila 44. kilometreleri arasında trafik altında asfalt sathı kaplama çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü biçimde sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir

0: Büyükşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü, yani gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yine ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ile 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü biçimde bir akış seyri görüyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde büyük önem var. Efendim, daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek lütfen ediniz. Böylelikle daha güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapabilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Hayırlı yolculuklar.
1: Yol durumu.

TRT Türk'ü türkülerin susmadığı ve il il diyar diyar türkülerle dolaştığımız TRT Türkü'de sabah yayında. Eğer şimdi ulaşıyorsa sesimiz, efendim biz bugün Emine Yılmaz ve İhsan Bulut'la birlikte 3 saatlik bir zaman diliminde sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bendeniz Sabahat Aslan, mikrofon başında evinize, tarlanıza, bağınıza, bahçenize konak olmaya geldik. Bu arada tabii ki sağlık görevlilerimize, emniyet güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçi'ye yine kolaylıklar diliyoruz. Allah her birini saklasın. Müteşekkiriz efendim. Şifa bekleyen hastalar mutlaka var. Bu vesileyle çok teşekkür ederim. Minicik bir pasaj. Anneciğim için şifa, dua ve dileklerinize sonsuz teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun. Cümlenize sağlık diliyorum. Efendim, türkülerimizi ardı ardı sıraladık. Yol durumunu size aktardıktan sonra canım arkadaşım Nuray Hafiftaş'ı yine rahmet sevgiyle yad ettik. Ve muhteşem bir Azerbaycan ezgisiyle onun o naif güzel sesi ulaştı kulaklarınıza. Şiire gazele gönül verdim, şiire gazele böyle bir güzele gönül verdim diyerek seslendi size. Ardından Ali Demirhan bir kilis türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Nail Aslanpay'dan derlemiş. Süt içtim dilim yandı, döküldü kilim yandı. Ben bunu söylerken aklınıza geliyor mu efendim, ilkokul gösterilerinde ya da başka zamanlarda genellikle minik minik öğrenci olduğumuzda bu türküyü söylerdik. Benim aklıma şu anda bu geldi. Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün 10 Temmuz Türkiye'de Dünya Hukuk Günü, daha doğrusu Hukuk Günü olarak kutlanıyor. Efendim, hukukçularımıza da kolaylıklar diliyoruz. Savcılarımız, hakimlerimiz, bütün yine adalet dağıtan güvenlik güçlerimiz, her birinin günü kutlu olsun, hayırlara vesile olsun diyerek de bu pasajda onlara bir selam gönderelim. Özellikle değerli savcılarımız türkülerimizi dinlediklerini sıklıkla vurguluyorlar, iletileri geliyor. Ama meslekleri gereği isimlerini söylemiyorum, saygımızdandır efendim kendilerine. Onlar bizi dinliyorlar. Selam olsun türkülerce. Şimdi Gülcan Kaya'yı dinleyelim. Bir ateş ver cigaramı yakayım, sen salın gel ben boyuna bakayım diyecek. Durmuş Yazıcıoğlu Çetin Bozalan'dan derlemiş bir İzmir türküsü. Yine bu pasajda bir şey söylemek isterim. Bazı değerli dinleyicilerimiz diyorlar ki, Sabahat Hocam siz çok dikkatlisinizdir. Hani bu zararlı maddeler var ya, işte tütün falan gibi. Onları acaba türkülerde değiştirebilir miyiz? Efendim, burada hem kurum personelinin yıllardır kurallarını bilen biri olarak, hem de yayıncılık ilkeleri açısından ve kültürel değerlerimize olan saygımızdan da, türküler yakıldığı zamanın özelliğini taşırlar. Onlar hukuki anlamda da korunma altındadırlar. Değiştirmek bizim haddimize değil ama elbette ki sağlığa zararlıdır diyoruz ve türkümüzü sunuyoruz.

Saatimiz 7.41'i gösteriyor. 10 Temmuz 2026 Cuma günü TRT Türkü'de sabah yayında. Her sabah sizlerin buluşma adresi. Radyomuz

TRT Türkü'de sabah yayında efendim bir saatlik zaman dilimizden geçtik bile ve az önce Gülşen Kutlu'nun sesi ulaştı sizlere. Halime Kız dedi, tabii ki bir Neşet Ertaş türküsüydü. Halime Kız çay aşağı gidiyor, kaşıyla gözü gel gel diyor. Haydi haydi de ediyor, kardeşleri de yanı sıra gidiyor. Efendim böylesine güzel üsluplu bir şekilde durumu aktaran ancak Anadolu ozanlarıdır. Bozkır'ın tesenesine rahmet olsun. Bir kez daha saygıyla yad ettik. Neşet Baba türküsü diyorsunuz her sabah ya. Şimdi çok mutlu olduğunuzu hissediyorum. Bu kez Ayşe Dinçer'i dinleyelim. Desin ki tombalacık Halimem yar başına gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Dinleyelim. Bütün türkülerimiz Bolulara armağan olsun.

0: Hava durumu.
1: Efendim TRT Türkü'de sabahta meteorolojik görünüm hakkında bilgi vermeye başlarken bültenimizde en dikkat çekici nokta olarak şunu vurgulayalım hemen. Sabah saatlerinin itibaren başladı. Zonguldak, Bartın çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, bu yağış anındaki kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması öneriliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından. Yine 10 Temmuz 2026 Cuma itibariyle bazı illerimizin sıcaklık değerlerini görelim. Genel olarak hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Sadece Marmara'da sağanak yağışın beklendiğini bir kez daha vurgulayalım. Bursa 29, Çanakkale 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Denizli ve İzmir 34, Manisa yine 34, Muğla 33, Adana 32, Antalya 33.

0: 30, Burdur 33, Hatay 30, Düzce 27, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27, Konya 31, Bolu 25, Düzce, Kastamonu 27, Zonguldak 25, Amasya 32, Rize 29, Samsun 28, Trabzon 27, Erzurum 28, Kars 27, Malatya 36, Van 28, Diyarbakır 39, Mardin 35, Siirt 37, Şanlıurfa 38 derece olacak. Tekrar vurgulayalım, özellikle Bartın, Zonguldak ve Samsun'un bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Saatimiz 8.10'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. TRT Türkü'de sabah yine yayında efendim. Sesimiz şimdi ulaştıysa size tekrar gününüz aydın olsun. Huzurlu, sağlık dolu, en önemlisi hayırlı bir gün olsun. Ve biz türkülerimizi arda arda sıralarken meteorolojik görünümü de sizlere aktardık. Tekrar yağmur uyarısı olan Zonguldak, Bartın, Samsun ve İstanbul'un bir bölümü için de sel baskınlarına karşı dikkatli olmanızı öneriyoruz. Efendim haftalardır o uzun havayı çok istediniz bizden. Ay buluta girmiş gece yarısı, üstüme yağıyor Nisan dolusu. Sevda çekenlerin gelmez uykusu, yağma yağmur, yağma yol çamur olur. O yarim gelmesi hayli yıl alır. Efendim çocukluğumda ablacığım söylerdi, annem babaannem öylelikle bana ulaştı. Ben Deniz'de repertuarımızda okuduğumda sınav türkülerimden de biriydi. Sizler için bu uzun havayı seslendirmemdeki maksat Mehmet Erenler hocamı bir kez daha rahmetle yad etmek oldu. Sizler de dinlediğiniz, duyduğunuz tezenesinden sanki gerçekten cennetin bütün sesleri dökülüyor. Öyle muhteşem bir açış ki ruhu şad olsun efendim. Çok emeği vardı her birimizde, yeri nurla dolsun. Ardından çokça söylenen ve değişik sözlerle aktarılan bir Rize türküsünü Işık Başel'den dinledik. Repertuarımızı Yücel Paşmakçı hocamız kaydetmiş, İrfan Ruhi Eren'den alarak. Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldim bana. Hiç güneş görmedin mi diyor, güneş vurmadı mı sana? Eminem türküsünü dinledikten sonra sırada Güven Yapar var. Güven abimize bir selam gönderelim ve Sırrı Sarı Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas türküsünü dinleyelim. Reyhan Eker misin, balınan şeker misin? Türküler sizin için. Biraz sonra mektuplarınızı tek tek okuyacağım.

Ahmet Turan Şan'ın güzel sesi ulaştı sizlere. Çiçek dağı derler, var mı sana zararım diyerek seslendi Osman Şevki Çiçek Dağı'da Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Orta Anadolu türküsüyle. Ve o kadar güzel selamlarınız ulaştı ki bize, dahası cümleleriniz gerçekten gönlümüze mutluluk kelebekleri uçuruyor desem edebi bir tanımdan daha ziyade gerçeği söylemiş olurum. Çok teşekkür ederiz teveccühünüze. Her gün aramıza yeni dinleyicilerin katılması bizi mutlu ediyor ve şunu özellikle vurgulayanlar var. Sabahat Hanım, genellikle yazmaya çalışıyoruz ama yoldayız. O nedenle ama biliniz ki kalbimizdesiniz, kulaklarımızda sesiniz. Çok mutluyuz. TRT Türkü sizlerin radyosu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ayrıcalığıyla müziğin en güzelini sizlere ulaştırmak, türkülerimizle gönül bağı kurmak üzere her sabah inşallah huzurlarınızda oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Hayırlı cumalar diliyor bir mukabil. Sağlıklı bir gün olsun efendim. Fatih Kağıtçıoğlu, Kırklar elinden bizi selamlamış. Dostlara, sırada türkü sevgisi olan tüm yüce gönüllü dostlara türkü armağan ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü, saygılar demiş bir mukabil efendim. Ömer Akaryalı Sakarya'dan türkü severleri selamlıyor. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den günaydın diyor. Ablası Teslime Tacar ile eniştesi Osman Tacar'a türkü armağan etmek istemiş. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten bizi selamlıyor. Aleyküm selam. Ve Zeki Özceylan Alanya'dan selam göndererek Zeki Ayaz Beti Ayaz Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan'la Ali Şahin için türkü istesem olur mu demiş. Ne demek, sizin de ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederim bendeniz için o güzel sözlerinizi, bütün ekibim adına aldım başım üstüne. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden hayırlı cumalar diliyor. Arife Tosun Manisa Köprübaşı Gökfeliler Köyü'nden herkese hayırlı bir gün diliyor. Radyosu açık olan dostlara da türkü armağan ediyor ve özellikle tütün kıranlar için armağan etmek isterim diyor. Allah kolaylık versin. Ve çok değerli Hasan Emre, gecelerim sabah olmuyor burada. Havasını öksedim bizim Besni'nin. Yüzüm gülse bile gönlüm hep darda. Tavasını öksedim bizim Besni'nin. Efendim öksedim diyerek özledimi o yöresel ağızla yazması beni çok mutlu etti. Günaydın Sabahat Hanım. Yolcuların yoldaşı, dertlilerin haldaşı oluyorsunuz. Güne sizinle başlamak çok güzel ve yolumuz gurbete düştüğüde ilerideki dakikalarda mırıldanacağım. Şimdi İhsan Bulut size iki güzel türkü ulaştırıyor.

Saatimiz 8.27'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 10 Temmuz günü yayında. Bugün günlerden cuma. Efendim sesimiz şimdi ulaştıysa yine programımızın ekibi. Bugün Emine Yılmaz hazırladı. Repertuar ona emanet ve ana kumandada İhsan Bulut var. Sesleri ulaştırıyor sizlere. Az önce iki güzel türkü dinledik. Rüstem Avcı'yı da az önce dinlediğimiz Rumeli türküsü tabii ki Varna'dan derledi, repertuarımıza kazandırdı Bedri Nizam'dan. Kekliyim, kekliyim, kınalı kekliyim, yollarına çıkıp beklediğim dedi. Suya mı gidersin, yolunu bekleyeyim. Ondan önce de yine erken yaşta rahmeti Rahman'a gitti Emine Akmeş'e sevgili arkadaşım, İzmir Radyosu'nun çok değerli bir sesiydi. Salih Dizer'den Sadi Yaver Ataman hocamızın derlediği Rumeli İskeçe türküsünü de dinledik. Ocak başında kaldım, ince fikire daldım diye seslendi ve sizler bizlere seslenmeye devam ediyorsunuz. Her biri diğerinden kıymetli mektuplarınızla. Durak Çağatay

Erzurum'dan selamlıyor. Aleyküm selam. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten yazmış yine. Meral Hanımefendi ile Ege'ye ve Turan Hocası'na türkü armağan etmek ister. Selahattin Balkan iyi yayınlar diliyor Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den. Ve diyor ki değerli eşi Sultan Balkan'la bütün Musalar Yeniköy halkına servis sürücümüz Özgür Erol Bey ile siz çok değerli TRT türkü çalışanlarına armağan etmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Gürol Seçilkara yatan sabahından bize kocaman bir gün günaydın demiş. Kocaman günaydın Türk Dil Kurumu'na ne kadar uymasa bile siz gönlünüzün güzelliğini yansıtıyorsunuz. Bizden de size kocaman bir kalpli sevgiler efendim. Seçil Kamber günaydın, hayırlı sabahlar diyor Aydın Çin'den. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyor. Aydemir ailesine benden türkü armağanı tabii ki var. Şu anda sizi dinleyen değerli Fatsa halkına armağan ediyoruz türkümüzü diyorlar. Ve Muhsin Tozlu ne kıymetlisiniz. Niğde Nevşehir il sınırından selamlar. Aleyküm selam. Selam. Her gününüzün cuma, her vaktinizin esenlik içinde olması dileğiyle hayırlı sabahlar. Bir Sabahat Aslan türküsü istiyorum. Bugün olmazsa yarın. O istediğiniz türküyü biraz sonra mırıldanacağım. Çünkü çok sayıda dinleyicimiz neden o türküyü bulamıyoruz diyor ama ben size okurum efendim. Osman Çokyaman, günümüz cumamız mübarek olsun demişler. Amin inşallah. Her gün hayır olsun efendim. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam diyorlar ve aleyküm selam. Şaban Dişli günaydın değerli hocam ve çalışma arkadaşları, kolaylık dileklerimi sunuyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz biz de size. Programı dinleyen türkülü yürekleri gönülden selamlıyorum. Program akışına uyarsa bir ricam var diyor. O türküyü de inşallah size dinletmeye çalışacağız. Ali Yöntem ne güzel tarif eder. Ekmeğini taştan çıkaran şirin ilçem bucak diyerek var olunuz. Hadi bir türkü size. E dinleyin gari çabuk. Bütün Burdur'u çağırın deyin ki bucaktaki yer kese. Hemen Mücahit Güven, Hüseyin Güven, Emin Güven de dinlesinler gari. Turan Akman Erkılıç değerli hocam çok naziksiniz. Sağlık diliyorum size. Günaydın Sabahat Hanım ve bütün çalışma arkadaşları Eskişehir'den selamlar diyerek bizi asla unutmazlar. Yeni bir gün yeni umut demektir. Türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın. Evet bu tepe Pullu Tepe'yi bu sabah herkese armağan ediyor Turan hocam. Öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına, eşi hanımefendiye, Çağan Deniz, Gültekin Ekiner Kılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli ve Ender Ayla bütün akrabalarına tabii ki bizi de unutmamış armağan ediyor. Hemen türkümüz. Çok güzel türküler sıralayacağız bugün sizler için. Yeşim Dağlı seslendirecek Özel Gönlüm'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Denizli türküsünü. Denizli'nin adım adım kuyolları boynuma dolandı yarın kolları. Hadi Denizli'ye de bir selam gönderelim.

Devam ediyor TRT Türkü'de sabah birbirinden güzel türkülerle. Sabahattin Gülümser'i dinledik. Mustafa Kucak'tan İsmet Ege'nin derlediği Uşak Banaz türküsüydü. Kuruldu mu şu Banaz'ın bazarı? Taş çatlatır ya dellerin nazarı. Allah nazarlardan saklasın. Devam ediyoruz çok güzel iletileriniz. Facebook sayfamızda TRT Türkü Facebook, Instagram, X eski adı Twitter olan sayfalarımız. Birbirinden güzel iletileri açık şu anda. Diyor ki Salih Akova Antalya'dan İstanbul'a uzanan bu güzel yolculukta iki araç tek yürek ilerliyoruz. Türküler yolumuza yoldaş, gönlümüze nefes oluyor. Öndeki araçta kıymetli abim Mehmet Akova, arkadaki araçta ben Salih Akova.

ve tabii ki TRT Türkü ailesine gönülden selamlar. Yolumuz açık, türkülerimiz hiç susmasın. Emeği geçen herkese teşekkürler. Yolunuz açık olsun, türküler de hep sizin efendim. Biz de size dualarımızı gönderiyoruz. Mustafa Telli Kayseri'den bizi selamlamış. Ailesi, torunları Mustafa Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep, Elif ve bütün Develi Gümüş Ören Köyü ile akrabalar için türkü istiyor. Siz de iyi ki varsınız. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazıyor. Selam, sevgi, saygı bizden Hatice Hanım. İbrahim Özü Doğru, her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı cumalar Sabahat Hocam. Çorum'dan sevgiler. TRT Türkü dostlarıma türkü armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Amin inşallah. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlamış. Hayırlı bir gün diliyor. Radyosu açık olan herkesi de türkü armağan etmek istemiş. Ahmet Özçelik değerli dinleyicimiz, daima yanımızdasınız. Değerli Sabahat Hocam ve onun nezdinde bütün İstanbul Radyosu ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar derken biz de diyoruz ki var olunuz, Allah razı olsun bir mukabil. Sizin okuyacağınız bir türkü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın eş ve çocuklarıyla Mükremin Öztürk öğretmenimiz Rıfat Çoşkun Cüceloğlu'na abime armağan ediyorum. Siz de kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın. Mersin Erdemli'ye selamlar. Ve Ali Yöntem ne güzel tanımlıyor bucağı. Çok teşekkür ederim o güzel tanımlar için. Huriye Özer Niğde'den selamlıyor değerli öğretmenimiz. Gününüz güzel olsun, bahçede ürünler başlamış biliyorum. Ah yolumuz düşse de o mis gibi kokan domatesten biz de nasiplensek, bereketi şifasıyla sofranızda olsun efendim. Osman çok yaman, cumanız mübarek olsun derler. Bir mukabil efendim. Ve Mustafa ile Aydemir de yine selam göndermişler. Aydın Çin'e selamlar Seçin Kamber. Çok teşekkür ederim. Yatağına da selam gönderelim ve tekrar bütün Türkiye'yi selamlayarak türkülerimizi sunmaya devam edelim. Sarı kızın saçları oynar omuz başları. Ekrem Çakılı seslendirecek Nurettin Bayhan'dan, Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Niğde türküsünü. Ardından Mustafa Hoşsun Fatma Kaya'dan bir türkü derlemişti. Muğla Fethiye türküsü çok da sevilir. Pazarda bal var gelinim, sende bir hal var. Tülay Ağgil seslendirecek ve türküler bütün Türkiye'me armağandır.

Efendim, Hale Gür'ü dinledik. Çok güzel bir türkü. Yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin dedi. Mansur Kayman, Şinasi Usul'dan derlediği Denizde Acıpayam türküsüydü. Gerçekten çok güzel bir yorumcudur. Sevgili Hale Gür ablamızı buradan selamlıyorum. İzmir Radyosu'nun güzel seslerinden biri, halk müziğinde de önemli kilometre taşlarından biri. Allah sağlık versin. Devam edelim türküler geçidimize. Bu kez yine türkümüz çok güzel. Diyecek ki bir Kerkük türküsü. Bu bağda dolanırsan, derdin bana demirsen, etrafında güller var, bir

Can Kerkü'ye selam gönderdiğimiz şu dakikalar 8:55'i gösteriyor. Üçüncü saat dilimize yaklaşmak üzereyiz. Efendim tabii ki Kerkük'ten önce Muğla Fethiye'ye bir selam göndermiştik. Fatma Kaya'dan Mustafa Hoşsun'un derlediği o güzelim türkü. Dedim ya dillere pelesenk olmuş kadın havalarında çok oynanır kına gecelerinde. Pazarda var gelinim sende bir hal var. Tülay Agil'e de selam olsun güzel sesiyle seslendirmiş. Devam edelim bu kez biraz bakalım Instagram'dan neler yazdınız. Ben her birini okuyorum zaten. İnanın ders çalışır gibi hem de. Hüseyin Erturan Kütahya Simav'dan selam gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Fahri Bey Osmaniye'den günaydın demiş. Kemal Özkul Kütahya Tavşan'dan Sabah Hanım sıradaki eseri mümkünse otuz sanayi çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Hay hay başımız üstte. Serkan Alkan Sivas Koylisar'dan bir hayırlı gün diliyor. Günaydın Özgür Aldemir. Günaydın Mersin. Hayırlı cumalar Ali Onar. İzmir'e selam olsun Seydi Alas. Adana'ya efendim Zübeyde Hanım'a ve bütün sevdiklerinize türkü armağanım tabii ki var. Ahmet ve Nurhan Kılıç. Tabii ki türkü istesek bizden size armağandır. Merak buyurmayınız efendim. Ve devam ediyoruz. Değerli dinleyicimiz İlyas Aydın muhteşemsiniz. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım. Yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi. Şanlı bayrağımız dalgalansın. Çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Bunları eksik etmeyin efendim. Çok önemli. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam gönderiyor. Kapadokya'dan Vedat Karaslan'la eşine, çocuklarına İrfan Köklü ve Emine Hanım'a ve türkü dinleyicilerine türkü istemiş. Selahattin Özdemir, hayırlı cumalar efendim. Miksar Yeşilkaya'ya selam olsun. Tabii ki türküler askerlerimiz, polislerimiz ve sizin için. Siz de bize armağan etmişsiniz. Teşekkür ederiz. Emin Akgün, Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden radyo başındaki tüm dostlara selam gönderiyor. Sevgili Seher Duyar ve eşi Durmuş Duyar için mutlaka Neşet Ertaş türküsü istemişti. Neşet Baba'nın kendi sesini dinlettik. Mutlusunuzdur. İsmail Yalabık Mersin selamlıyor diyor. Berlin'den iyi yayınlar dilerim. Bildiğim kadarıyla siz de Berlin'desiniz. Suna Koçak teyzemize de selam olsun. Gülnaz Malbaslı Delay ve bütün yurt dışındaki dinleyicilerimize Dortmund'dan vaid satılmış her birinize kolaylık diliyoruz. Artık vatana biraz nefes almak için gelirsiniz bu aralar. Sevdikleriniz sizi bekliyor diye İlyas Aydın yine trafik kurallarını anımsatmış ve Hafize Hanım diyor ki Bilecik Bozoyuk'tan hayırlı sabahlar, gününüz bereketli olsun, Allah hepinize yardımcı olsun. Türküyü Bilecik eşime, canım kızlarımı ve değerli yayın ekibine armağan ediyorum. Bayram Gökçen de Seyri Kemer'den günaydın demiş, teşekkür ederiz. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıcık'tan bizi selamlıyor. İlhan sana türkü armağanı var ve Saadettin Ertek Teksoy Bolu Çamyay'dan herkese selam gönderiyor. Hani Saadettin Teksoy var diye gazetecimiz. Erçelik Saadettin Teksoy. Ben beynime böyle yazdım size. Gülten Kaymak yine Edirne'den günaydın diyor. Hepimize kolaylık diliyor. Çok teşekkür ederim. Güzel gönlünüz şen olsun. Özcan Gönen Manavgat'tan selamlıyor. Manavgatlarla Emir Dağlılara türkü istemiş. Çok sayıda dinleyicimiz yazıyor ama İhsan Bulut diyor ki türkü dinletelim. Peki türkü dinletelim. Çiçekten harman olmaz. Yar derdi darman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Nurcan Ençber'den dinleyelim. Malatya'da Fahri Kayan'dan alınan bu türküyü de dinleyerek Malatya'ya, Adıyaman'a, Gölbaşı'na özellikle Veli Bey size bir selam gönderelim.

Atladım girdim bağa, başım değdi yaprağa. Ali Çakar'ı dinledik efendim. Çok güzel bir Ege türküsüydü. Burdur'a gittik, Hamitçiliğe selam olsun. Dolayısıyla Hamitçinin de yine çok önemli bir kaynak kişi olduğunu vurgulayalım. Saatimiz 09.08 derken 3. saat dilimizi yakalamışız bile. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa belki kahvaltı sofrasındasınızdır. Ama mesai günü yoğun. Merak buyurmayınız, yarın bir kısmınız dinleneceksiniz. Tabii devam edenler var ve sürekli görev başında olan, tekrar söylüyorum, sağlık çalışanlarımız, emniyet görevlilerimiz, Mehmetçiğimiz, her an teyakkuzdalar. Allah yar ve yardımcılar olsun. Bu arada liselere giriş sınavının sonuçları bugün açıklanıyor bildiğim kadarıyla. Zihin açıklığı olsun, yolları da açık olsun dileriz ki efendim. Biz bir selam gönderdik Burdur'a. Dinleyicilerimiz bize her yerden selam gönderdiler. Çok teşekkür ederim. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli köyünden cumanızın bereketi üzerinize olsun efendim dedi. Ve bütün türkü dostlarıyla yayın ekibi gurbetteki Hacı Beşirli köylerimi türkü armağan edelim dediler. Hay hay, Mustafa Yalçın Manisa Kula'dan seslendi bizlere. Aleyküm selam. Hasan Güçlü de Konya Kulu'nun sesidir. Sıradaki türküyü her zaman eşi Havva Hanım için ister. Havva Hanım'a sevgiler. Mithat Çatlakkaya, Aladağ Eyner köyünden bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlar dediler. Teşekkür ederim. Efendim, sevgili Ayşe Hanım, Ayşe Kılıç, Ayşe Duyar Kılıç, çok güzel ilettiniz. Manisa'dan hayırlı sabah canım babam, Durmuş Duyar için

Efendim Hulusi Akarsu bu türküsünü okurum çok isterseniz. Ancak her zaman Rabbim nefes verdikçe umut vardır. O yüzden her tabip yaramızı sarar diyelim, umutla bekleyelim. Herkese şifa diliyorum. Ve Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazdılar. Ares için türkü istekleri var. Tekin Koluş olarak Ankara'dan hayırlı cumalar diliyor. Her zaman olduğu gibi birbirinden güzel türküler sunuyorsunuz bizlere. Sıradaki türkümüzde Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluş olakla tüm köylülerimize armağan olsun demişsiniz. Tabii ki çok teşekkür ederiz. Bize de armağan etmişsiniz. Gönlünüze sağlık. Vahdet Bey yine güzel bir ileti ve çok güzel Vahdet Şen yazıyor. Diyor ki Sivas Kangal Alacahan'dan Yiğidolar şehrinden size selam gönderiyorum. Gününüz hayır olsun. O halde türkü de Güher Albayrakçı olarak İbrahim Özüdoğru, Musa Aytuğ, Zeki Gün, Ali Göntem, Bayram Gökçen, Coşkun Bakan, Mehtap Kar, Suna Koçak ve radyo başında olan herkese bizden armağan olsun. Hemen iki türkü daha sunuyoruz. Dilek tutun. İsimlerini söylemeyeyim. Sonra bakalım bahtınıza ne çıkmış olacak.

18'i görüyoruz saatte şu dakikalarda. O tulumun sesi nasıl yankılandı? Karadeniz'in bütün yaylalarını, dağlarını, yeşilliğini ve o engin hırçın dalgalarını duydunuz, gördünüz diye düşünüyorum. Tabii bu minvalde Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Gülnaz Malbaslı Delal, Murat Odabaşı ve çok sayıda dinleyicimiz biliyorum ki son derece mutludurlar. Çünkü önce Erdal Bayrakoğlu dedi ki, duman geldi dağların tepesine, ardından da halanın dereleri diyor ama türkü, bu sene yaylalara giden geri gelmesin, ağlarım derelere Karadeniz'e aksın, Fadimeler, Ayşeler, Emineler bizim olmazsa kara toprak alsın demiş. O tabi bir intizardır, türkülerde olur, Allah saklasın. Gökhan Birben ve Erdal Bayrakoğlu'yla Artvin Rize rüzgarı esti, Karadeniz'de çok mutludur tahmin ediyorum. Ve bu saat dilimizde yine sizden gelen ilitleri okumayı sürdüreceğim tabii ki. Mustafa Fenercioğlu hayırlı cumalar diliyor. Antalya'dan selamı var. Aleyküm selam. Samsun Atakum'dan Ceylan Şimşek Ayar. Hüseyin Aygün Bosna Hersek'ten Marşmira'dan tüm dostlara selam olsun. Bugün üçüncü günde yürüyüşe devam ediyoruz diyor. Kısmetse bugün

gönderiyorlar. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederiz. Turgut Azman Bursa Keles'ten ulaşmış. Nur Genç İstanbul Şile'den yazıyor değerli şairimiz. Çok teşekkür ederim. Emine Yarar Safranbolu'dan selam göndermiş. Zeki Gül Beyefendi türkü istiyor. Ozanımız Fikret Dikmenli'den yazdılar. Önder Tokur günaydın. Cengiz Tilkioğlu Muğla yatağına selam olsun efendim. Selami Aksoy tüm TRT Türkü Sabah ekibine iyi yayınlar diliyorum Sabahat Hanım. İzmir Güzelbahçe'den ekibinize, dostlara sevgiler. Sesimizin ulaştığı her yere sesinize de sağlık dilerim demiş Doktor Selami Aksoy. Çok teşekkür ederim. Ama sevgili Selami Aksoy hocam, biz bir tek Kemal Gökçe Beyefendi'yi mutlu edemiyoruz. İnanın programın ta başında ilk onun iletisini okudum. Hadi yine neyse, Sabahat Aslan hoşgörüsü vardır. Kalbimde böyledir benim, dayanamam. Efendim siz o arada uyuyor muydunuz acaba? Sevgili Emine ile bana sitem göndermişsiniz ama Kemal Gökçe size selam gönderdik. Size türkü de armağan ettik. Tekrar selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Hemen türkü sunmaya devam edelim. Biz sizin için buradayız.

Zamandan hızla akıyoruz. Üçüncü saat dilimimizi de bu cuma itibariyle tamamlamak üzereyiz. 10 Temmuz efendim bugün cuma ve bugün Türkiye'de hukuk günü. Tekrar hukuk çalışanlarımıza kolaylık diliyoruz efendim. Bir Neşet Ertaş türküsü daha sunduk size. Erol Parlan sesiyle ulaştı. Gel bana güle güle, ölürüm vermem ele dedi ve Kırşehir'den bir selam sağlık herkese. Ondan önce de Deniz Şener'i dinledik. Dirmilcik'ten gider yaylanın dolu, benim yârim Dirmilcik'in gülü dedi. Ferhat Erdem'den Sümer Özgü derlemiş bir Burdur türküsü. Burdur'a selam olsun. Berlin'den Malik Yapar bize yine yazdılar. Almanya'da bulunan bütün herkese türkü istediler. Hay hay. Hasan Cengiz, günaydın sabahatının bizi türkü dostlarıyla buluşturduğunuz için teşekkür ederim. Sıradaki türküyü tüm dostlara ve 9. bölüye armağan olsun diyor. Canım Suna Koçak dakika dakika izlemiş, çok teşekkür ederim size. Ve Muammer Mustafa diyor ki Batı Trakya Gümülcine'den günaydın selamlar, mümkünse Çarşamba Dedikleri türküsünü istiyorum. Samsun türküsünü dinletir misiniz? Onu sıklıkla istiyorsanız, belki zamanımız yeterli olursa yine size dinleteceğim. Ardından sevgili Sıdıka Tavukçu diyor ki trafiğe takıldım sabah kelebeğim, onun için akrobalarımı ve herkese türkü armağan ediyorum. Hay hay. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından selam gönderiyor. Gününüz hayır olsun. Uğur Heyberi Isparta Senirkent Kiraz Bahçelerinden günaydın demiş. Halil Kasap günaydın Sabahat Hocam. Kütahya Doğulu Şahköy'ünden herkese selam gönderiyorum. Türkü dostlarıma da türkü armağan ederim. Teşekkür bizden efendim. Kazım Ülgü günaydın dostlar diyerek Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden selam göndermiş. Ve Vahdet Şen yine Yiğidolar Şehri Sivas Kangal'dan selamı var. Aleyküm selam. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan ulaşmış. Trabzon Çaykara Taşeren Köyü'ne selam gönderiyor. Ve değerli dinleyicimiz Murat İşi Sağlam'da Niğde Kemerhisar'dan Nisa İşi Sağlam için istiyor türküyü. Eşinize selamlarımı söyleyiniz. Nihat Kaya Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden bizi selamlamış. Murat Şükür tüm TRT türkü dostlarını selamlarken Zeki Başoğlu diyor ki ben hırçın denizlerim korkusuz kaptanı, ayaz gecelerde üstüme çekmem yorganı. Bütün dostlar toplanmış bekler, dinleriz TRT türküde sabah programını. Vatansız bırakma Allah'ım, amin diyor.

Efendim yavaş yavaş son saat dilimizi tamamlamak üzereyiz ama birbirinden güzel türküler ulaştırıyoruz sizlere. Sivas'taydık, Canet'in Nutasını yazmıştı, rahmet olsun Hulusi Akarsu'ya. Dün de istediniz, seslendirmeye çalıştım. Gülşen Altun da okumuş çok güzel. Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Aman tabip, canım tabip diye seslenmişti tabibe. Ondan önce de Semra Bağcı'nın güzel sesi ulaştı, bir Elazığ türküsü. Tabii ki Hafız Osman Öge'ye ait. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Ve sizlerden gelen iletiler. Mehmet İpek Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden selamlıyor. Aleyküm selam. En sadık dostların başında türkülerin olduğunu söylemeliyim. En mutlu, en acılı günümüzde yanı başımızdadır. Hele bir de TRT Türkü'de sabah bağımlısıysanız artık iliğinize işlemiştir türküler. Kurtulamazsınız. Beraber yaşamak zorundasınız. Kurtulmak istemezsiniz. Zira yaşamın en etki ilacıdır. Sıradaki türkü programda emeği olanlara ve türkü seven dostlara gelsin. Şifa olsun efendim. Selami Kabakçı Niksar'dan yazdılar. Yılmaz Yüzer Ankara'dan selamlar sevgili Sabahat Aslanım efendi ve ekibimiz. Sıradaki türkü memleketin Bitlis'in güzel ilçesi Adil Cevaz Cefakar ve Vefakar tüm hemşerilerime, başta amcaoğullarım Bünyamin, Süleyman, Hanifi, Bahtiyar Yüzer olmak üzere tüm dostlarımıza ve görev yapan emektar demiryolu çalışanlarına armağan olsun. Türküler hiç susmasın. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Ben de bir Fahri Hemşerileri olarak Ahlat'a, Bitlis'e, Adil Cevaz'a, Tatvan'a selam göndermeyeyim mi? Selam olsun. Ali Yöntem teşekkür ederim. Buradan da yazmışsınız. Ümit Kayaçelebi selam gönderiyor. Mustafa Akın'a Kayseri'nin sesi. Davut Güleş de yine tanıtmış Kayseri'yi. Teşekkür ederim. Serpil Demirci, cumalarımızın mübarek olması dileğiyle Kocaeli İzmit'ten selamlıyor. Ali Çakır, İzmir Bornova'dan. Veli Özdemir, Adıyaman'dan. Türkan Şekerci, Kastamonu, Küreç Çaybükü Köyü'nden selamlıyor ve ayrıca Ali Turan için de Bilal Demirel'le türkü istiyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den tüm dostlara selam gönderiyorum diyor. Silifke'de bulunan babam Erol Hüsbal ve Ticaret Lisesi'nden öğretmenim Tekin Özen'e armağan türkü istiyorum. Oktay Hançer de Erciş'ten sabahın sehirinde sesimizin ulaştığı herkese selam olsun kıymetli sanatçımız Sabahat Aslan Hanım Efendi ve bütün ekip. Çok teşekkür ederim. Hemen türkü sunalım. İhsan Bulut ana kumandada, türküler ona emanet.

Efendim, duyduğunuz bu davul zurna sesiyle tekrar hayırlı uğurlu bir gün olsun. Dilek ve duamızı da size ulaştırıyoruz. Çok güzel bir türkü dinledik. Tabii ki Diyarbakır'a ait Mardin Kapı Şenolur diyordu ama Nuran Mengüş okudu ve Celal Güzel sesin muhteşem repertuarından biridir. Ondan önce de denize dalmayınca bir balık almayınca dedi Vildan Turan, Ümit Yılmaz Aslan'dan derlenen bir Ankara türküsüyle. Ne yazık ki sona ulaştık ve Sezgin Daşdemir yazdılar Dalaman'dan, Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden, Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan, Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den ve İsmail Hakkı Onur Bursa'dan selam gönderdi. Ayhan Bilecan bize yazdı. Hayırlı bir sabah dileyerek Antalya Kaş'tan, Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan yazdılar. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Hasan Ceylan Aydın'dan, Coşkun Bakan Antalya'dan, Muradiye Günhan Eskişehir'den ve Şaban Günhan yine Eskişehir'den selam gönderdiler. Söz veriyorum değerli Muhsin Tozlu, yarın Allah nasip ederse huzurlarınıza geleceğim. Altın Yüzüğü okuyacağım sizin için. Onu çok istiyorsunuz. Canlı canlı okuyacağım. Giresun Alıcıra'dan, Tohumluk Köyü'nden selam gönderdi Yılmaz Cantürk. Bizden de herkese selam olsun. Ok Meydanı'ndan Osman Çayır ve Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan yazdılar. Hayırlı bir gün dileğiyle emniyet güçleriyle eşi Zeynep Hanım için türkü istediler. Suna Koçak bugün diyor ki ben Didim'deyim artık, iyi tatiller diliyoruz. Yakup Avcı Beşkaza Yaylası'ndan yazdı. Dont Köyü'ne selam gönderdi. İzmir'de bulunan yeğene Doktor Mehmet Zeki Alkan'a ve Mehmet Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden, Selim Bey yine Araklı Pervane Köyü'nden yazdınız, teşekkür ederim. Naim Bostan Anamur'dan selamı var. Trafik kurallarını hatırlatıyor bize. Osman Çokyaman, cumanız mübarek olsun diyor. Erciş'e selamlar. Çok sayıda dinleyicimiz yazdı bugün. Hepinize müteşekkir.

Teşekkürüz. Ben yarın yine Allah'tan bir mani gelmezse huzurlarınızda olacağım. Gürcan Hüsbal Mersin'e selam gönderiyorum. Kastamonu'ya selamlar. İzmir Bornova'ya selamlar. Kocaeli'ne selamlar. Ve tabii ki Kayseri'den çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Ama bugün süremizin sonuna geldik. Bugün yapımı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Ana kumandada İhsan Bulut vardı. Sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Bulunduğunuz her yere konuk oldum. Sizlere kardeşçe bir selam gönderdik. Gününüz hayrolsun. Güzel bir gün diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, Allah'a emanet olun. Bu türkü de benden size armağan olsun. Görüşmek üzere.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Gaziantep yöresinden şeftaliyi şitil eyledim uzun havasında geçen şitil sözcüğü. Şeftaliyi şitil eyledim. Ben de yaralara

fitil eyledim. Aldırdım nazlı yari elimden, yeri göğü yaradana şükür eyledim, diyor türkümüz. Burada geçen şitil kelimesi fide anlamındadır. Şitil eylemekse fideleri toprağa dikmek anlamında kullanılır. Şimdi Ramazan Şenses'ten derlenen bu uzun havayı Ferman Boranselik'ten dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numa Boka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin usulsüzlük iddiasıyla iptal edilmesi istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Mahkeme bir önceki duruşmada Özgür Çelik ve diğer CHP'lilerin itirazlarını reddederek Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar vermişti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesine endişe verici buluyoruz, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında çok güçlü bir ortaklık olduğuna işaret etti. Sözü Gümrük Birliği Anlaşması kapsamındaki çalışmalara getirdi. Aramızdaki entegrasyona zarar gelmesini istemediklerini çoğu Avrupa ülkesi paylaştı, dedi. Bakan Bolat, bu konudaki temaslara gelecek hafta Brüksel'de devam edeceklerini belirtti. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etti. Hamane'ye için son tören binlerce kişinin katılımıyla Meşhed kentinde düzenlendi. Hamane'ye oğlu Mustafa Hamane'ye tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Haberleri dinlediniz.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben spikeriniz Özden Kahraman, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Manisa yöresinden Mehmet Bulanlar'dan alınan bir semahla başlıyoruz sevgili dinleyenler. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın samah eylesin anaynan bacı.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Metin Altun, Ferhat İnkaya, Ferhat Durmuş ve Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Reyhan Ediş'in seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Afyon yöresinden derlediği türküyle sürüyor. Dam başına ası da koymuş kalbırı, bekarları yatağından kaldırı.

Solistimiz Ünal Sofuoğlu, Ordu yöresinden İsmail Soysal'dan alınan türküyü seslendiriyor. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Gaziantep yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Kova kova indirdiler yazıya, tut ettiler alkınalı tasıya.

Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar. Solistimiz Barış Akpınar, Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği bir Rumeli türküsünü seslendiriyor.

Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan türküyü Zeynep Cihan'dan dinliyoruz. Aşkın beni del eyledi, yaktı yaktı kül eyledi, el aleme kul eyledi, yar beni, beni, beni.

Ben bir Yakup idim kendi halımda. Mevlam'ın kelamı vardı dilimde. Mehmet Özbek'in Şanlıurfa yöresinden Ahmet Uzungöl'den derlediği ilahiyi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Trabzon yöresinden Mehmet Alan'dan alınan türküyü sanatçımız Özlem Üngör'ün yorumuyla dinliyoruz. Kapısının önünde yeşiller pazıları, Niagara yazıldı alnımın yazıları.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Kütahya yöresinden Emin Aldemir'den alınan bir türküyle devam ediyor. Şu karşıda üç çiçek var açıyor.

Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel baban idim dostun bağında, tanam vurdu ayvanardan ayrıldım. Mehmet Erenler'in Tokat yöresinden Ambas Öz'den derlediği türküyü solistimiz Özgür Eren seslendiriyor.

Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan türküyü sanatçımız İlker Gökkaya'nın yorumuyla dinliyoruz. Hele bak saçlarıma, kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da kalkmıyor.

Sevgili dinleyiciler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Orta Anadolu yöresinden derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Kozan Dağı çatal matan arasında aslan yatar. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Özden Kahraman, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

TRT Türkü. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 13 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sonuçların ilan edilmesiyle 2026 orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta gerçekleştirilecek. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkati çekti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçecek ve burada Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Numaboka ile görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la çalışma yemeğine katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da ise uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturmada 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davada memur oldukları için dosyalara ayrılan İSSU Genel Müdürü ve yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Antalya Alanya'da bir site havuzunda 13 yaşındaki kız çocuğunun tesettürlü mayoyla havuza girmesinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz yine. Rasim Eriş'ten alınan güzel bir Muğla Bodrum türküsüyle açtık programı. Sevgili Ali Çakar'ın güzel sesinden dinledik, İliman Çalıları dedik. Bugün İzmir Radyomuzun çok kıymetli ses ve saz üstadları bizlerle stüdyomuzda canlı olarak türkülerimizi sizler için çalıp söyleyecekler. Kimler var bugün derseniz, Ali Çakar, Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya ve Emre Kızıl güzel sesleriyle türkülere can verecek. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, yine bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, kavalıyla Halil Çok Yürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol eşlik edecek. Programı sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton masterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Dilimiz döndüğünce bugün de yine saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Hemen bir merhaba diyoruz Ali Çakar'a. Bu güzel açılış türkümüz için de teşekkür ediyoruz.
1: Merhabalar Leyla Hanım.
0: Selamlar.
1: Yine güzel türkülerimizle, değerli dinleyenlerimizle o gönül birlikteliğini kuruyoruz. Değerli arkadaşlarımla birlikte türkülerle gün ortası programından değerli dinleyenlerimize sevgilerimizi gönderelim. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türkü.

0: türkülerini birlikte paylaşacağız.
1: Keyifle. Sıradaki türkümüzü sizler anons etmek ister misiniz?
0: Tabii ki. Yine Muğla Bodrum yöresinden kaynak kişi Bahattin Koç ve Ender Kasal. Hı hı. Erdem Çalışkanel derlemesi. O da sevilen böyle hareketli ritmik bir türkü. Demirciler demir döver tunç olur, sevip sevip ayrılması güç olur diyeceğiz.
1: Buyurunuz, keyifle dinliyoruz biz de.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Kendinize
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Üstadların eline gönlüne sağlık. Sağ
0: bu güzel eşlikleri
1: olsunlar.
0: İçin. Evet, saz üstadlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Türkülerle Gün Ortası İzmir Radyosu'nun usta seslerinden Sabahattin Gülümser'le devam ediyor. Şimdi de sevgili Sabahattin Gülümser'e de merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. İlk durağımız neresi olacak?
2: Hacı Bektaş'tan bir türkümüz var. Hı hı. Mine Yalçın derlemiş. Fahri Yalçın'dan alınmış. Yüce dağ başına yanar bir ışık. Boyuna hayranım, kendine aşık.
0: Dinliyoruz keyifle. Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden ayrılmıyoruz gördüğüm
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet, ikinci türküyü de oradan seçtik.
0: Çok güzel. Gürbüz Sapmaz'dan alınan bir rahat var bu sefer değil mi
1: evet.
0: Sırada? Şu zelvenin ufak tefek taşları diyoruz şimdi de.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik İki Nevşehir Hacı Bektaş türküsünü. Ve türkülerle gün ortasında sırada Emre Kızıl var. Her zaman programda beğeniyle dinlediğimiz, sevdiğimiz bir başka ses. Hoş geldin Emre, sen de yayına.
1: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bolu yöresinden güzel bir türkü seçmişsin gördüğüm kadarıyla ilk olarak. Evet. Ahmet Sevinç'ten alınan Beyaz Giyme Toz Olur diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Çok buyurunuz.
1: Sevilen bir türkü.

0: Gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir türküydü, gerçekten sevilen bir türkü. Bir Kıbrıs türküsü var sırada, değil mi sevgili Emre?
1: Evet, çok sevilen bir Kıbrıs türküsü var sırada. Magusa Limanı, limandır, liman diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık. Ne güzel bir türkü ve ne kadar güzel bir eşlik. Ali Özkan Özcan'ın Tarından Dökülen Nameler. Kaval'da Halil Çok Yürekli, Bağlamalar, Gökhan Yüksel, Murat Tezcan, Ün ve Ritim'de elbette Gökhan Mert Erol. Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve türkülerle gün ortasında şimdi bir başka güçlü ses mikrofon başındaki yerini aldı bile. Ethem Kaya. Sevgili Ethem, hoş geldin sen de yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: İlk önce Erzincan'a götüreceksin herhalde bizleri, değil mi?
1: Evet, Erzincan'a gideceğiz. Yıllardır kulaklarımızda, beleklerimizde o tok sesiyle yer etmiş değerli üstad Turan Engin'den güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım. Erzincan yöresine ait. Vardım Hinderine, kumaş getirdim diyeceğiz.
0: Biz de keyifle dinliyoruz o zaman. Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sıradaki türkümüz Elazığ yöresinden olacak değil mi?
1: Evet, Elazığ'a gidiyoruz.
0: Aziz Şenses'ten derlenen güzel bir türkü yine sevgili Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz. Evlerinin önü lale bağdır.
1: Evet.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Ethem Kaya'dan dinledik efendim. Türkülerle yurdun dört bir yanına dolaşıyoruz. İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ailesi sanatçılarından. Şimdi de Ali Çakar mikrofon başında bizi Balıkesir'e götürecek.
1: Evet, şöyle bir memleket havası estirelim dedim türkülerle.
0: Çok
1: gün
0: iyi
1: ortası
0: yaptınız.
1: Programında sevilen bir türkümüz var sırada. Arif Eren ve arkadaşları tarafından kaynak kişi olarak onlardan alınmış Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Koca kuşun yükseklidir oyunu, değme bir şahine vermez payını diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkürler Ali Çakar'ın güzel sesinden dinledik. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda bir kez daha Sabahattin Gülümser radyolarınıza konuk oluyor efendim. Bu kez Karadeniz bölgesine götürecek bizleri Muhsin Tercan'dan alınan bir ordu türküsü seslendirecek. Oy kemençe, kemençe diyecek.

Çok teşekkürler bu güzel hareketli türkü için. Efendim türkülerle gün ortasında şimdi de Emre Kızıl'dan anonim bir türkü dinleyeceğiz. Gönül senin elinden şaşırdım nereye gideyim diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik bu güzel türküyü. Efendim saatler 12.54'ü gösterdi. Veda vakti bugün de geldi çattı. Bu güzel cuma gününde İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ailesinin birbirinden kıymetli sanatçıları Ali Çakar, Sabahattin Gülümser, Ethem Kaya ve Emre Kızıl sizler için seslendirdi. Birbirinden güzel türküleri. Onlara saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan ve Gökhan Mert Erol eşlik etti. Bugünkü programı yapımcımız Sema Yardımcı Öz sizler için hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere güzel bir hafta sonu dilerken son türkümüzü Kırşehir yöresinden seçen sevgili Ethem Kaya'ya bırakıyoruz mikrofonu. Güzel bir Neşet Ertaş türküsü seslendiriyor sizler için. Tatlı dile, güler yüze. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, türkülerimiz yine yoldaşımız olacak. Bugün de huzurlarınızdayız. Programımız Bizim Eller başladı. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan Palan Döken'in eteklerinden size sesleneceğiz. Bugün hava biraz serin sevgili dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz ovada hava biraz serin olur. Bu yükseltinin içerisinde bizim sıcacık, içinizi ısıtacak türkülerimiz var. Nerede izliyor, dinliyorsanız bizi sevgili dinleyenlerimiz, neredeyseniz biz türkülerimizle size ulaşmaya geldik, size konuk olmaya geldik. Umut ediyoruz ki Erzurum'dan bizi kabul edersiniz. Bizim Eller programını bugün Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlayalım. Erzurum'un o serin havasını hissettireceğimiz bir türküyle başlayalım hem de. Sevcan Orhan seslendiriyor. Pınar başından bulanır. Hoş geldiniz.

Anadolu'muzun güzel topraklarından Artvin yöresindeyiz. Hasan Özel, Şerife Hatun'la birlikte yorumluyor dinleyeceğiniz türküyü. Çift jandarma geliyor kaymakam kodağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından.

Bir türkü daha dinletelim size, bu kez Elazığ yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği. Çayda çıra yanıyor, Mustafa Yarıcı seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türküyü.

Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yâreme. Sevgili dinleyenlerimiz, sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bir türkü, bir deyiş dinletiyoruz. Özlem Özdil yorumuyla.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir türkü, Erzincan türküsü, Kubilay Dökmetaş yorumuyla dinleteceğiz size. Türküyü derleyen Mustafa Özgül. Eyin dedikleri küçük bir şehir, ana ben cahilem, çekemem kahır.

Şanlıurfa yöresine ait uzun hava sevgili dinleyenlerimiz. Münevver Özdemir'in o güzel sesinden dinliyoruz. Hüsnüm senin ey dilberi nadide kamer mi? Huri misin ey afeti can yoksa beşer mi?

Bu yorumun ardından sevgili dinleyenlerimiz sırayı Ender Doğan alıyor ve bir türkü seslendiriyor. Sözleri Alvarlı Efe'ye ait. Derdi derunuma derman arardım, dediler ki derttir dermanın senin.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk Halk Müziği sanatçısı Şemsi Yastıman'ın ölüm yıl dönümü. Asıl adı Mehmet Galip Şemsettin olan sanatçı 10 Temmuz 1923'te Kırşehir'de doğdu. Bir süre İzmir'de bulunan ve burada evlenen Yastıman daha sonra İstanbul'a yerleşti ve sanat hayatını burada sürdürdü. Kısa sürede şöhreti arttı, gazinolarda çalışmaya başladı. Aşıklık geleneğinin çeşitli türlerinde seslendirdiği eserlerle ve bilhassa dönemi içinde unutulmaya yüz tutmuş olan destan ve taşlamalarıyla sevildi. Şemsi Yastıman doğduğu gün ve aya tesadüf eden 10 Temmuz 1994 tarihinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vefat etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, kendi sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz bizim ellere. Gel gönül gurbete gitme, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.37 gösterirken programımız Bizim Ellere devam ediyoruz. TRT Türkü'de devam ediyoruz. Bir türkü daha dinletiyoruz size. Erzurum türküsü Nazmiye Özgül Coşkun'un sesinden. Al şalım, mavi şalım, dağları dolaşalım.

Nazmi Özgül Coşkun'un ardından Belkıs Akkale'yi İzzet Altınmeşe seslendiriyor dinleyeceğiniz türkü. Zafer Gündoğdu'nun derlediği bir türkü bu. Geçen yıl gördüm seni, hayran eyledin beni. Güzel kız al giyinip gel, ona ol anam gelini.

Hareketli bir türkü dinlettik size. Şimdi de Sibel Güzel'den bir türkü dinletiyoruz. Adana türküsü. Vücudum şehrini seyran eyledi. Az gelmiş misalin cihana Dilber.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, belki bizi iş yerinizde dinliyorsunuzdur, belki evinizde, belki yolculuk yaparken dinliyorsunuzdur. Bizi nerede dinliyorsanız türkülerimiz hep bizimle beraber. Biz hiç unutmuyoruz ve sizin için bir türkü yayınlıyoruz yine. İsmail Işık seslendiriyor dinleyeceğiniz bu Kerkük türküsünü. Hemen Arif Karaman beni uyardı, biz başka bir türkü dinleyecekmişiz. Size başka bir türkü armağan edelim sevgili dinleyenlerimiz. Sevgi Ateş seslendiriyor, Dağlar Geçit Vermez.

Yine türkülerimiz bize eşlik etti sevgili dinleyenlerimiz. Umarız keyif almışsınızdır programımızdan. Biz size veda ediyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak biz burada hazır olacağız. Programı sizin için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Yende Zeynep Şengül. Son türküyü İlke Türkdoğan seslendiriyor Sivas'ın yollarına. Hoşçakalın.

0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündeminde yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne dair bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekti. Duran, Cumhurbaşkanımız bölgede barış ve istikrar için diplomasinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, ifadesini kullandı. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından zirveye ilişkin özel bir video paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın seslendirdiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu teşekkür mesajı dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Kürsel Tekim heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var, dedi. 18 Nisan 2016'da işlenen Mehmet Emin Kayaalp cinayeti aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda ele alındığını belirtti. Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyoruz, dedi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para ağına yönelik operasyonda 76 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Kripto varlıklar üzerinden yurt dışına para aktardıkları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da ise uyuşturucu soruşturması kapsamında 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul merkezli 7 ilde para aklama operasyonu düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması bugün görülüyor. 29 işçinin ölümüne ilişkin açılan davada 22 sanık yargılanıyor. Katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbeyi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunare kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoadek ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait önemli tesislere saldırılarını sürdürüyor. Dronlarla petrol tesisleri ve fabrikaları hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'daki işgalcilerin saldırılarına ilişkin rapor yayımladı. Buna göre İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik organize saldırıları benzeri görülmemiş bir zorunlu göçe yol açtı. Soykırımın başladığı 2023 yılında artmaya başlayan saldırılar 2025 yılında zirveye ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Anadolu'nun kadim kültürünü, yürekten söylenen eskilerini, gönüllere dokunan türkülerini buluşturan Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günün bu güzel saatlerinde dilden dile, gönülden gönüle ulaşan türkülerle yine sizlerle birlikteyiz. Kimi zaman hasreti, kimi zaman sevdayı, kimi zaman da umudu anlatan ezgiler eşliğinde keyifli bir yolculuğa çıkaracağız bugün yine sizleri. Dileriz ki türkülerimiz yüreğinize dokunsun, gönlünüze huzur katsın, söylenilemeyen sözlerin dili olsun. TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanındaki siz kıymetli dinleyicilerimize, gönül coğrafyamızdaki tüm türkü dostlarımıza en içten sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili türkü dostları, sizleri Kerkük yöremizin sevilen ezgilerinden biriyle selamlıyoruz. Merhum Kenan Tuna'nın Abdurrahman Kızılay'dan notaya aldığı bu güzel türküyü değerli sanatçımız Hüsamettin Subaşı'nın yorumuyla dinliyoruz. Giderem yolum dağdır, gör ne meyveli bağdır, seni vermem ellere, nece bu canım sağdır.

Evlerinin önü yoldur, yol üstünde karakoldur. Kurban olam allı gelin, gel desteni bizden doldur. Sevgili dinleyicilerimiz, sıradaki türkümüzün durağı Afyon. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği bu güzel Afyon türküsünü güçlü yorumuyla Kubat seslendiriyor.

programımızda şimdi de türkü kokan diyar Kırşehir'deyiz. Rahmet ve minnetle andığımız büyük halk ozanı Neşet Ertaş'tan repertuarımıza kazandırılan bu güzel türküyü İsmail Işık'ın yorumuyla dinliyoruz. Sevda gitmiyor senden de, düşürdün beni derdi. Zülüflerin dökülmüş al yanağı perde.

Şimdi rotamızı Elazığ'a çeviriyoruz. Münevver Özdemir'in yorumuyla dinleyeceğimiz bu güzel türkü yüreklere dokunan dizeleriyle bizlere eşlik edecek. Atımı bağladım iğde dalına, oturdum ağladım kendi halime. Bu güzel ezgiyi özellikle şu an yolda olan, araçlarının radyolarından bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Yolunuz açık, sürüşünüz güvenli, yolculuğunuz türkülerimizin sıcaklığıyla huzurlu olsun.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı Türkü Diyarı programında Diyarbakır'dan siz değerli türkü dostlarına seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Uşak yöresinin sevilen ezgilerinden birine kulak veriyoruz. Nurten'in Nap'ın derlediği bu güzel türküyü Emine Akmeşe'nin yorumuyla dinliyoruz. Ay bulutta, mendilim kaldı dutta, geleceksen gel gayri, daha gönlüm umutta.

Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman. Gülistan bezminin gülleri soldu. Goncayı handanın aman. Türkülerimiz Anadolu'nun her köşesinden gönüllere ses olmaya devam ediyor programımızda. Şimdi de Kahramanmaraş yöresinden bu duygu yüklü ezgiyi Hüseyin Turan'ın yorumuyla sunuyoruz.

Şimdi de Elazığ yöresinin gönüllere dokunan ezgilerinden biriyle birlikteyiz. Bu güzel türküyü Oktay Bora Ertuğrul'un yorumuyla dinliyoruz. Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim. Kaşına gözüne vurgunam, ben de sana baygınam.

programımızda sırada Rumeli'nin içten ve duygu yüklü eskilerinden biri yer alıyor. Havva Karataş'tan alınan bu güzel türküyü güçlü yorumuyla Yasemin Göksu seslendiriyor. Şefo'nun evi kaleye karşı. Şefom atmış çeyizini duvar aşırı. Yandım yare, yar bir çare. Ben bulamadım derdime çare.

Türkülerin gönüllerimize bıraktığı derin izleri anlatan anlamlı bir eser var sırada. Sözleriyle ve ezgisiyle türkü sevgisini dile getiren bu güzel türküyü Güler Duman'ın yorumuyla dinliyoruz. Bir gün mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim, türkülerle.

saatlerimiz 14.38'e gösterirken TRT Galp Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sizleri Burdur yöresinin güzel ezgilerinden biriyle buluşturuyoruz. Sanatçımız Murat Biçer'in yorumuyla dinleyeceğimiz bu türküde yayla yollarında yürüyüp gelir, allı şalvarını sürüyüp gelir diyerek türkülerin sıcak dünyasına bir kez daha konuk oluyoruz.

gönül telimizi titreten, sevdayı, hasreti, sevinci anlatan türkülerimizle devam ediyoruz. Muğla'nın Ula ilçesinden derlenen Şerafettin Civele'ye ait bu güzel eserle sanatçımız Erol Köker'in yorumu sizlerle. Deniz üstü köpürür, kayağa da binsem götürür, benim de şu cihana gelişim bir güzelden ötürüdür.

Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan. Başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan. Programımızın sonlarına yaklaşırken neşesi ve hareketli ezgisiyle gönüllere seslenen bir Kars türküsüyle devam ediyoruz. Bu güzel eseri sanatçımız Gülcan Kaya'nın yorumuyla sizlere sunuyoruz.

TRT Türkü'de, TRT Galp Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Programımız tüm coşkusuyla devam ediyor. Sıradaki türküyü Yıldız Çam seslendiriyor. Karaman'ın bayırına, at bağladım çayırına. Bir şeftali versen bana, anan baban hayırına.

programımızın bugünlük de sonuna geldik. Kimi zaman sevdayı, kimi zaman hasreti ve neşeyi yaşadık. Sevcan Orhan, suda balık yan gider diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar, sunumda ben Derya Can. Bir başka Türkü Diyarı buluşmasında yeniden birlikte oluncaya kadar sağlıklı, huzurlu, türkülerin gölgesinde olun. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla Trabzon'dan sizleri selamlıyoruz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Birbirinden güzel türkülerle bugün de sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Reşat Karaoğlu'nu dinleyelim. Karamış dali ince, sevdim seni delice. Kaçar mısın Fadime'm benimle gizlice?

Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait türküyü Öznur Sulari'den dinleyeceğiz. Çoktan beri yollarını gözlerim. Gönlümün ziyası, dost sefa geldin. Şu garip gönlümün bağı bostanı, ayna ile ayva ile turunçlar safa geldin.

Gökteki yıldızları pay edelim kızları, aldılar güzelleri, kaldı yaramazları. Murat İbrahim Baş'tan dinliyoruz.

Oykam Keleş'ten derlenen türküyü Volkan Konak'tan dinledik. Çam ağacı çürüdü, sularda yata yata. Şimdi de yolumuz Kırşehir'e düşüyor sevgili dinleyicilerimiz. Çekiç Ali'den derlenen türküyü Emine Koç seslendiriyor. Çorabın enine bak, dönderde alına bak.

Ahmet Güngör'ü arşiv kayıtlarımızdan dinlettik sizlere. Düğürcü geldi sağ, seni bana almaya. Bu kez Ahmet Kocaeli'den derlenen Mersin Tarsus türküsünü Gülcan Opel'den dinleyeceğiz. 15'inde yaşar yaşın, her örnekten bağlar başın, tenhalarda bulur eşin, tez alışkın tele benzer.

Saatlerimiz 15.44 sevgili dinleyicilerimiz. Koro bizlerle. Bu gece kına gecesi, başında mumlar yanası. Artvin Şavşat'tayız.

Bursa Keles'ten bir türkü dinleyeceğiz. Adile Kurt Karatepe radyolarımızda. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yari. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali.

Rize yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Bülent Aslan seslendiriyor. Kızıl ağaç yaprağı düşer dibinde kalır. Verin şalvarı geri, seni kim olsa alır.

Son türkümüzü Zerdali Çiçek Açtı Koro'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ABD Başkanı Trump'la ikili görüşmeye dikkat çekti. Somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Erdoğan, zirvenin tüm dünyaya TRT aracılığıyla ulaştırıldığını vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi. Bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok, dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 2,5 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopteri konuşlandırıyoruz, dedi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. CHP'nin 38.

Önce olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihat desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var, dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi doğa makinelerine sadece 5 günde 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Şimdi sıra işletmelerde. Otel, restoran ve kafe gibi işletmelerin Ekim ayı sonuna kadar doğaya kayıt olması gerekiyor. Hedef yılda yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazandırılması. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. İran'la ABD arasında son günlerde çatışmaya dönüşen gerilim sürüyor. İran'ın güneyindeki Kunarek kentinde deniz kuvvetlerine ait bölgeye saldırı gerçekleştirildi. İran basını Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoadek'le Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD tarafından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya da Ukrayna'ya akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Birbirinden güzel türkülerle. Saat 17'ye dek sizinleyiz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve ben Hatice Aslan Ersan tüm türkü dostlarımıza saygı ve sevgilerimizi iletiyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Osman Usta'dan alınan Rumeli türküsüyle devam ediyor. Şükriye Tutkun söylüyor. Zilli Demaş'a Darbuka.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Eskişehir yöresinden Satılmış Kılıç'tan alınan türküyle devam ediyor. Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Halkalı Şeker, Şan Fıstık.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Mehmet Demirtaş'ı dinleyeceğiz. Kibar kızın saçları sallanıyor.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

İnsan mutluyken, gülümserken, gülerken kendini daha iyi hisseder. Öyle iyi hisseder ki bedeni büyük bir enerjiyle dolar. Bu enerji daha büyük işlere imza atmasını sağlar insanın. Sadece gülümsediğimiz zaman bir başkasının yaşamına yeni bir ufuk açabiliriz. Bizden yansıyan olumlu duygular karşımızdaki insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Yaşama gülümseyen gözlerle bakabilmenizi dileyerek başlıyoruz Çukurova'dan programına. Çukurova'dan programını Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Vedat Bağcı'nın sesiyle dinliyoruz. Bahçeye gel göreyim, el uzat gül vereyim. Aramızda dağlar var, bilmem seni nasıl göreyim.

Değerli dinleyenler, şimdi de Gaziantep yöresinden bir türküyü dinliyoruz. Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Sevim Seçkin söylüyor. Şirinler tane tane, gel güzel döne döne. Gül olup koklamadım, felek ayırdı gene.

Dereyi aşağı gelir kur dizi, aç kurdun ağzında bir körpe kuzu. Musa Eroğlu'nun sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bu türküyle dinliyoruz.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. Kayalar merdim merdim, kim bilir kimin derdim. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.21'i gösteriyor. Programımızda Adana yöresinden bir türküyü sanatçımız Özgür Eren'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Bursa yöresinden bir türküyü Rüstem Avcı okuyor. Meşeli dağlar meşeli, dibinde halı döşeli.

TRT Türkü. Niğde yöresinden bir türkü Ahmet Turan Şan söyledi. Şimdi ise Hatay yöresinden bir türkü Hale Yamaner Oktan'ın yorumuyla dinliyoruz. Uzuk kabak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine.

Sayın dinleyenler, saatler 17.42 gösteriyor ve programımızda Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün söylediği Erzurum yöresinden bir türküyle devam ediyor. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, salınıp gezdiğin yerler ah çeker. Çiçekler selamda boynunu eğmiş, sallanır sevler, güller ah çeker.

0: Değerli dinleyenler, saatler 17.54'ü gösteriyor ve bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün Çukurova'danı sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hande Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Konya yöresinden bir türkü. Kemal Koldaş'ın derlediği türküyü Gürkan Özpeker söylüyor. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.
1: Gezdim Karaman'ı, gördüm.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Cumhurbaşkanı, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen skandal karara Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözde kararı Lefkoşa ziyaretinde değerlendirdi, bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok dedi. Kararı kınayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun kararının hiçbir hükmünün olmadığını

olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklamasına destek verilmesi çağrısı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hane halkının Türk lirasına olan talebinin güçlü olduğunu söyledi. Karahan, İstanbul'da JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'na katıldı. Karahan, enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti. Yıllık enflasyonun Haziran'da %32'lere gerilediğini belirtti. Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor dedi. Merkez Bankası Başkanı, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini de vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuklar Güvende Uygulaması uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2026 ödülleri kapsamında şampiyon proje seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deprem felaketiyle sarsılan Venezuela'ya ilaç ve cihaz desteği sağlandığını söyledi. Karabük'te konuşan Bakan Memişoğlu, insanların muhtaç olduğu her yerde Türkiye var dedi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için geri sayım sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Rusya'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde COP31 süreci değerlendirildi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme partinin 38. olağan kongresiyle ilgili alınan mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'dan gelecek sonucun beklenmesine hükmetti. Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verilerek duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Son iki operasyonun adresi Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması yapıldı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şimdi gözler tercih sürecine çevrildi. Tercihler 13-27 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Anlaşmaya göre sadece Aselsan 1 milyar 470 milyon 500 bin avroluk seri üretim yapacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Film 72 ülkeden 674 yapımın yarıştığı Chicago Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Ukrayna ordusu Rusya'ya ait petrol tesisleri ve fabrikaları hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırılar devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız sinyali geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise ülkedeki yakıt krizini Ukrayna'nın saldırılarına bağladı. Haberleri sunduk.

Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17. yüzyılda yaşamıştır. Nereli olduğu, isminin tam olarak ne olduğuyla ilgili de kaynaklarda farklılıklara rastlansa da Karacaoğlan bizdir, bizi bize anlatandır. Karacaoğlan, Osmanlı Devleti'nin iktisadi bunalımlar ve iç karışıklıklar içinde bulunduğu bir çağda yaşamıştır. Şiirlerini de bu koşullardan beslenerek yazmıştır. Şiirlerindeki belirgin tema doğa ve aşktır. Bunun yanında ayrılık, gurbet, sıla özlemi, ölüm konularına da değinir. Duygularını gerçekçi bir dille anlatır. Düşten çok gerçeğe dayanır. Ona göre kişi yaşadığı sürece yaşamdan alabileceklerini almalıdır. Yaşama sevincinin kaynağı güzele, sevgiliye ve doğaya olan tutkunluğudur. İlk kez onun şiirinde sevgililerin adları söylenir. Elif, Ayşe, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne, Esma, Emine, Hatice. Şiirleri 1920'den beri araştırılır. Karacaoğlan'ın bugüne kadar derlenip yayımlanan 500'ün üzerinde şiiri vardır. Türk halk şiirinde etkileyici bir yere sahip olan, çığır açan Karacaoğlan'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bahattin Turan'ın sesinden dinliyoruz. Şu yalan dünyaya geldim gelelim.

Karacaoğlan'ın 1606 yılında doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılır. Yaşamı üstüne kesin bir bilgi yoktur.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencel Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Türkü akşamından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü'de birlikteliğimiz başlıyor ve bu birlikteliği İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetimde Güray Çiçek var. Mikrofon başında ben Mücella Karada. Ali Çakar'dan dinleyeceğimiz bir türküyle selamlayalım sizleri. Çek Deveci Develeri Nadas'tan, Gül Sineler Birbirinden Bedestan.

Saatimiz 18.27. Türkiye akşamında yolumuz Karadeniz'e düşüyor. Onar Şahin'den geliyor efendim, güzel bir Karadeniz türküsü. Aya bak hele aya, bir tarafı silinmiş. Bu zavali gönlümün açan çiçeği solmuş.

Türkü akşamında sırada bir Kahramanmaraş türküsü var. Bu türküyü Coşkun Gök'ten dinleyeceğiz. Nazmiye Coşkun Özgül derlemiş. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim.

Bir gider de beş ardıma bakarım, gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem hasretlik çekerim. Mustafa Hursu'nun derlediği bir Kütahya türküsü Mustafa Özcan seslendiriyor.

programımızın sinyalinden de aşina olduğunuz bir türkü var sırada, bir ordu türküsü. Akşam oldu yanıyor ordunun ışıkları, hiç aklımdan çıkmıyor yarın konuştukları. Sevda Gür'den dinleyeceğiz.

Saatimiz 19.51. Birlikteliğimizin sonuna geldik. Zara'yla vedamıza yaklaşalım. Artık sana elveda diyecek sanatçımız. Düştüm sensiz çöllere, takatim yok ki giden yare.

efendim Türk Akşamı'nın sonuna geldik. Tekrar buluşmayı diliyoruz. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde İrem Çetinkol, Güray Çiçek, Mücella Karadağ.

mutlu akşamlar diliyor ve sizleri Işık Başer'le bir Orta Anadolu türküsünde baş başa bırakıyoruz. Şu dereler, şu düzler, kemküm dökülen sözler, yine mi sürmelendi ocak söndüren gözler?

İstanbul Tepebaşı stüdyosunda düzenlediğimiz Şef Naci Düzel yönetimindeki Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konser yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam bizlere birbirinden güzel türküleri seslendirecek İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçıları Beyhan Karslı, Celal Bakar, Gülseren Erdağ, Hüseyin Mustafa Arı, Merve Kayacan, Nihat Erdağ, Oktay Bora Ertuğrul, Sabahat Aslan. Saz sanatçılarımız bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Güray Hafiftaş, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, tarda Mirza Başara, kavalda Osman Aktar.

Meyde Zafer Taş'tan, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Bas'ta Burak Demir, Ritim Sazlar'da Cemal Kablan ve Özcan Gök. Ve konserimizin şefi Naci Düzel. Konserimizin ilk bölümünde turnaların kanadına sevdamızı bağlayacak, sırtında bağlaması, yüreğinde yangınıyla nice ozanların gönül yaylasında türküler havalandıracağız. Solistlerimiz Sabahat Aslan, Gülseren Erdağ, Oktay Bora Ertuğrul, Hüseyin Mustafa Arı ve topluluğumuzdan dinleyeceğimiz Pir Sultan'ın nefesinden, Aşık Daimi'nin yüreğinden, Kerkük'ten, Azerbaycan'dan, Anadolu'nun dört bucağından türkülerle başlıyoruz konserimize.

Sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri, Anadolu'da aşk ağlatır, dert söyletir derler. Dertlilerinse baş tacıdır sevda, yükünü tutan bilir. En büyük sevdaları sırtlıyor, yüce dağlardan, engin ovalardan geçiyor. Solistlerimiz Merve Kayacan, Beyhan Karslı, Nihat Erdağ, Celal Bakar ve Şef Naci Düzel yönetimindeki topluluğumuzdan dinleyeceğimiz türkülerle yolumuza devam ediyoruz.

Programın yapımcısı Ayda Çınar, Tepebaşı stüdyolarından seslerimizi sizlere ulaştıran teknisyenlerimiz Ufuk Muzaffer Ayıldız, Sami Demir, Esvet Yurdagül ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Topluluğumuzun seslendirici türkülerle sizlere veda ediyoruz. Barışın, sevdanın, umudun dili türkülerle kalın, hoşça kalın.

Sevgili dinleyenler, bu hafta da TRT Türkü'de İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Şef Naci Düzel yönetimindeki Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinin sonuna geldik.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırası ile şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş.
0: Evet, bu güzel anonstan sonra bütün Türkiye'ye kocaman sevgiler, selamlar olsun. Yine Türkiye evinde buluştuk ve bu akşam da yine birbirinden güzel türkülerle bütün dinleyenlerimizin karşısındayız. Merhaba evet. Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Hoş geldik.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün yine programımızda iki Cemil arkadaşımız bizlerle birlikte. Açıkçası ben çok mutlu oldum.
1: Tam da aralarındasın şu an baktığımız zaman.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir dilekte bulunabilirim. O zaman ilerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Taha'mız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan
1: evet.
0: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat çocuk damat
1: evet.
0: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan
1: evet.
0: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
1: Çocukluk sitem. Oyunu değil
0: çocukluk
1: mi?
0: Çocukluk oyunu biraz sitem var. Biraz çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade Çankırı türküsü.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
1: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak.
1: Evet. Sık sık bir de sen ettim. Böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor. Evet. Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım. Aslında Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldız.
0: Seher Yıldızı.
1: Seher Yıldızı.
0: Allah Allah.
1: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani...
1: Yani neyin sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba.
0: Dönem dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani evet. Hani Kürdi Segah'ı çok severim.
1: Evet.
0: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama evet. Bazen Hicaz da çok etkiler.
1: Çok.
0: Genel olarak öyledir ama dönem dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da canım, bilmiyorum.
1: Evet,
0: eşlik
1: evet.
0: Etme gereği duydum.
1: Canım benim İçimden çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Ben mutlu oluyorum.
0: Gençlik korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım.
1: Hadi
0: çünkü.
1: Canım. Evet, ay ne güzel ya. Yani. Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
0: Eyvallah.
1: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Neyi seslendireceğiz Mustafa'cığım?
0: Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
1: Tamam.
0: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
1: Hı hı.
0: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yüce Dağ başına kurdum aralık.
1: Evet.
0: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firarim olsa da dinlesek diye.
1: Senden.
0: Ardından da onu okumaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Evet, herkesin ellerine, senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım. Yine çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de eşlik etmeden duramadım mesela bu
1: Şimdi
0: kez de.
1: aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun.
0: Ya.
1: Namı Değer Dede ile uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca
1: Aynen olunca
0: Ferhat
1: yani
0: abi de ister
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: geliyor. Ben de öyle
0: Değil
1: hissediyorum,
0: mi
1: öyle
0: ya?
1: okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğimize
0: Ya
1: sağlık
0: öyle öyle
1: hocam. Üstatların
0: ustalar
1: hepsine
0: var
1: sağ
0: ki
1: olsunlar.
0: Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de
0: Evet.
1: işte Uzunova türünde çalınıp okunmasıyla Musa Hoca artık gerçekten temel direk, köşe taşı
0: Gerçekten
1: da değil,
0: öyle.
1: temel direklerden yani.
0: Evet.
1: Ve bundan sonraki, senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini de
0: Ya.
1: okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir
0: Öyle öyle halk ozanları var ki ben
1: keyif
0: onları
1: alacağız.
0: şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah
0: Yaşayan
1: sağlık,
0: efsane değil mi?
1: sıhhat,
0: Canım
1: selamet
0: benim.
1: versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz Özgürcüğüm?
0: Şimdi efendim,
1: Nereye gidiyoruz?
0: dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, Yüce Dağ başında bir ulu çınar, arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var diyeceğiz. Haydi
1: Keyifle
0: bakalım.
1: dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçti.
1: Ya evet, evet işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet sevgili Mustafa'cığım. Evet sümani ağzı dediğimizde bir ağız var değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim döndüğünce
0: Ağzına
1: okumaya
0: sağlık
1: çalıştım.
0: canım benim. Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa, öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duaz imamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok...
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat Erdem
0: Ferhat
1: abim
0: abimize de evet.
1: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümandan büyülendik, o çıkan seslerden çok keyif aldım. Gerçekten çok
0: Albüm
1: güzel
0: gibi
1: oldu.
0: geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum. Senin
1: Kesinlikle olayın
0: sesinden de.
1: aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
0: Evet.
1: çaldık, söyledik
0: Evet.
1: bunları. Sıfır provayla ben çıktım
0: Evet.
1: biliyorsun. Yani hani o, evet, anlayabiliyoruz yani, ona
0: Değil
1: göre
0: mi?
1: geliyor
0: Değil
1: zaten
0: mi? Değil
1: ezgiler,
0: mi?
1: dökülüyor.
0: İyi ki varsın
1: Gönlüne
0: Ferhat
1: sağlık,
0: abicim.
1: yüreğine sağlık,
0: Canım
1: nefesine
0: benim.
1: sağlık üstadım.
0: Canım
1: Eyvallah.
0: benim.
1: Orta telin akordu da gider gibi oldu. Sağ olsun
0: Bir ara sen orada
1: Cemil
0: bir...
1: kardeşim de yetişti. Evet.
0: Ay canım benim ya. Herkes
1: Sağ
0: tetikte
1: olsun. Yani
0: değil
1: provasız
0: mi?
1: bunlar.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. Gönlüne sağlık. Gönlünüze
0: Şimdi
1: sağlık.
0: tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun. O
1: Evet.
0: yıllarda öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Değil mi Ferhat abicim? Sen de başını sallıyorsun. Gerizler başında böyle bir hikaye aslında. Gerizler başından hoplayamadım. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Hem oralara da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir
1: Eyvallah.
0: dinleyelim bakalım nasıl olacak ama biz
1: Çok keyifli
0: provamızı
1: olur.
0: sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de sonrasında
1: Keyifle
0: devam edeyim.
1: dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgür'cüm. Keyifli oldu. Vallahi oradan süper. Oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür evet, süremizin ederim. Süremizin de sonuna Özgür'cüm,
0: geldik.
1: Sinancım,
0: hatta çok kısa bir süremiz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyosu ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıta da yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek.

Merhaba efendim, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi TRT Türkü'den Bir Çift Söz programından. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. FM türkülerimizin arka planına bakacağız. Derleme ve repertuvar kayıtlarına, sözlerindeki derinlikli anlamlara, Türkçe şiir ve Türkçemiz açısından değerlerine, haşa onların değerlerini takdir etmek bizim haddimiz değil. Ama Türkçe malumunuz dünyanın en köklü dillerinden birisi ve geçmişin şiirinde, sözünde çok daha büyük söyleme imkanı olan bir dil. Dilimizi yeniden kuralım, yeniden hatırlayalım, yeniden onun imkanlarıyla içli dışlı olalıma biraz hizmet etmek de istiyor Bir Çift Söz programı, uzun zamandır malumunuz. Bu hafta Bir Çift Söz programına Yurttan Sesler Korosu'ndan Orhan Dağlı yönetiminde yapılmış bir kayıtla başlayacağız. Afyon'dan Abdullah Ulu Çelik'ten kaynak kişi olarak yine Nezahat Çınar, yani Nezahat Bayram ismiyle beraber veriliyor. Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği ve notaya aldığı bir türküyle başlayacağız. Dam başına da ası koymuş kalbırı, bekarları yatağından kaldırı. Bu dert bizi iflah etmez öldürür.

Sevgili dinleyenler, yurttan sesler korusundan dinledik bu Afyon türküsünü. Afyon'da malumunuz düğünlerde, derneklerde, şenliklerde kaşıkla beraber oynanan bir oyuna da eşlik etmektedir bu türkü. Ege Zeybeği ile İç Anadolu oyunlarının karması gibi bir oyunda neredeyse Afyon'un hem merkezinde hem bütün ilçelerinde bu türküyü oyunlarda duyabilirsiniz. Galbır ya da kalbur malumunuz tahıl ve diğer iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli ve seyrek telli elek. Artık gündelik dilimizden çıktı çıkmak üzere kalbur, hele büyük şehirlerde neredeyse hiç kullanılmaz bir haldedir. Hatırlamak gerekir. Ası koymak, asmak, takmak anlamında, sallandırmak, asılı bırakmak anlamında. Devam edelim efendim. Dinleyeceğimiz ikinci türkü merhum büyük usta Turan Engin ustamızdan bir türkü. Malatya Darende'den kaynak kişi Mustafa Zengin'den kısa bir süre önce Hakk'a ısmarladığımız güzel paşmakçı merhum ustamız derlemiş, notaya almış. Eğer yarın sana yaran olursa şu fani dünyada gam olmazmış. Her olur olmaza dost deyip gezme. Her güzel ahtında tam olmazmış.

Sevgili dinleyenler, Turan Engin ustamızdan dinlediğimiz bu türküdeki sözleri uzun uzun şerh etmek gerek, fakat böyle bir vaktimiz yok. Sözler Aşık Minhacı'ya ait. Birazdan Aşık Minhacı ile ilgili kısacık bilgi vereceğim ama önce minhaç ne demek onu bilmek lazım. Minhaç malumunuz meslek, yol, açık ve belli yol, büyük ve işlek cadde, aydınlık, iz, usul, erkan ve yöntem anlamına gelir. Minhac da gündelik dilde kullandığımız çocuklardan bir dil, Arapçadan dilimize geçmedir. Ve fakat kitap okuyanlar, yazanlar, kültüre meraklı olanlar, en azından İsmail Ankaravi dedenin Minhacül Fukara adlı eserinden bu sözcüğü hatırlayabilirler. Efem Aşık Minhacı'nın asıl adı Ali, 19. yüzyılın büyük şairlerinden, ozanlarından biri. 1862 Sivas Kangal Deliktaş köyü doğumlu. 1901'de aynı yerde vefat etmiştir. Deliktaşlı Aşık Ruhsati'nin oğludur Aşık Minhacı. Ali Demirhan Usta'ya kulak vereceğiz. Sivas Yıldızeli Yusufoğlan köyünden, kaynak kişi ve derleyen Mehmet Çınar'dan Yücel Paşmakçı merhum ustamız notaya almışlar. Aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı. Ne dedim de niye küstün, niye kestin dilleri?

Efendim Ali Demirhan ustamızdan duyduğumuz bu sözlerle yakılmış, havalandırılmış başka bir türkü daha var. Malatya Arguvan'dan İsa Köy Karahüyü'ye ait Muharrem Temiz tarafından derlenmiş. Bir diğer eser ise Arguvan Ağzı Bir Uzun Hava, yine aynı sözlerle Sıddık Doğan tarafından derlenmiş, Malatya Arguvan'a ait. Bu türküde duyduğumuz aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı, dizeleri dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru esen bir rüzgar, bir yel gibi anlaşılmasın. Buradaki aşağı sözcüğü Türkçe'de esasen bir yamaçtan, bir dağın eteğinden demek. Türkçe'de aşağı sözcüğü aslında bugün kullandığımız anlamda değil, bir dağın eteğini, belini, yamacını anlatmaktadır ki benzer bir kullanım İngilizce'de de vardır. Bakınız, İngilizce aşağı anlamındaki down, kökte tepe, dağ yamacı anlamına sahiptir. Bütün dillerde hemen hemen aynı şekilde karşılanır. Aşağı dediğimiz şey bugün kullandığımız anlamda değildir. İlk anlamı bir dağın tepesi, yamacı, eteği. Yani yine de bu sözü söyleyen kişinin daha yukarısında bir mevkiyi, yeri anlatmaktadır. Nitekim aşağıdan esen bir yel dalları da kolay kolay kıramaz, yukarıdan esmesi icap eder. Devam edelim efendim. Münevver Özdemir ustamıza kulak verelim. Malatya Akçadağ Bekir Uşak köyünden İbrahim Erdem'den alınmış bir türküyü dinleyeceğiz. Yavuz Top ustamızın derlediği ve notaya aldığı bir türküyü. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları. Minnetine yetirdiğim gülleri, vardın gittin bir kötüye yoldun.

Efendim Münevver Özdemir ustamızdan dinlediğimiz Bekir Akçaada Bekir Uşağı köyünden alınma bu türküdeki sözleri yine Sivas'tan kaynak kişi Selahattin Erorhan'dan alınma bir uzun hava içinde de duymaktayız. Burada her ne kadar sözler Aşık Hicrani'ye ait olarak gösterilse de bu sözlerin Karacaoğlan'a ait olduğunu artık biliyoruz. Bakınız gerek Cahit Özterli merhum usta gerekse sonraki halk bilimi, folklor bilimi çalışması yürüten büyük ustalar sözlerin Karacaoğlan'a ait olduğunu belirtiyorlar. Karacaoğlan der ki bakın halime değirmenler döner gözüm seline. Hiç inanmam yarin yalan diline. Bu gönlümü savsalaya bildirdim. Savsala gereken ilgiyi göstermeme anlamında ağırdan almak, geciktirmek, oyalamak anlamındadır. Türkçemizde bugün unutulan sözcüklerden biri de budur efendim. Son bölümdeyiz şimdi. Son bölümde Urfa'dan kaynak kişi Aziz Çekirge'den Muzaffer Sarı Sözen merhumun bundan yaklaşık çeyrek asır önce derlediği, notaya aldığı bir türküyle veda edeceğiz size. Mahmut Güzelgöz, Bakır Yurtsever ve Abdurrahman Savaşan isimleri de bu türkünün repertuvardaki kaynak kişileri arasında sayılmakta. Muzaffer Ertürk ustamızdan dinleyeceğimiz bu

türküdeki sözler kısaca şöyle. El zanneder ben diliyem, dost bağının bülbülüyem, ben o yarin meftuniyem. Gönül sabreyle sabreyle, Mevla'nın muradı böyle. Efendim bu hafta da bir çift söz programında sizlerle birlikte olduk. Türkülerimizdeki söz hazinemize göz atmaya çalıştık. Türkçemiz, şiirimiz açısından onlara içimizde yer vermeye gayret ettik. Mutlaka bunu yaparken dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın.

0: Sazın söz ile buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe, ton meisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve ben sunucunuz Kan Bernar. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki türkülerin dili olacak konuğumuz Yozgat'tan Hasan Kaplani. Sevgili Hasan Kaplani, hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum sevgili.

0: Kamberler, hoş bulduk.
1: Dinleyicilerimiz Hasan Kaptanı'yı tanıyor herkes ama yine de bir kısaca tanıtırsanız ondan sonra çalalım, söyleyelim, sohbet edelim.
0: 1958, 2 Nisan Yozgat Sorgun, Tulum Köyü doğumluyum. Tabii her köy çocuğu gibi ilkokulu köyde, ortaokulu kasabamız Eymir ve Sorgun'da okudum. Lise dönemim Ankara'da geçti. Bilahare Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Ama kendimi ben ekonomiyle ilintilendirmeyip halk bilimiyle ilintilendiren biriyim. 47 yıl kamuda çalıştıktan sonra şu an emekli kervanına katılmış durumdayım.
1: Hayırlı olsun diyelim.
0: Bu 47 yılın içinde çok değişik görevlerde bulundum. 30 küsür yılda İl Kültür Müdürü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü gibi görevler de yaptım. Ve şu an sazımla sözümle TRT stüdyolarındayım.
1: Evet, yolunuz açık olsun. Bize ilk türkü ne söyleyeceksiniz sevgili Hasan Kaplani?
0: Halk ozanlıyız elbette, öyle tanımlanıyoruz da. Biraz böyle bir farklı formda yaptığım söz ve müziği Hasan Kaplani'ye ait olan Gözlerinin Yeşiline Sar Beni diyeyim mi?

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık sevgili Kaplani'ye.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Bu türkü dinlendikten sonra yeşiline değil her rengine sarılır herhalde, değil mi?
2: Değil mi? Tabii, yeşil Murat'tır.

0: Eyvallah.
1: Kamber
0: Sevgili
1: Baba'dan.
0: Kaplan, Yozgat'ta böyle çok şairimiz, çok ozanımız yoktur bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir Sivas gibi, Kars, Erzurum gibi hani ozanlar, aşıklar diyarı diyemiyoruz. Siz kimlerden etkilendiniz? Bu kültüre girmeye nasıl karar verdiniz? Ustanız oldu mu veya öyle rehber aldığınız birileri oldu mu? Biraz onlardan bahseder misiniz bize?
1: Şimdi benim amcam Zakir'di. Eski destancılardandı. Ailede bir olunca zaten ister istemez ondan etkileniyorsunuz. Evet. Sizin aynı tabii ünlü ozanımız Kamber Nar'ın evladı olunca.
0: İsmail Nar'ın
1: olunca Kamber Nar halk ozanı kimliğini alıp bu kervana katılacağım. İlk bağlamamı da amcam yaptı bana. İlkokul 4 filan dönemiydi. Kendi yapmıştı çünkü bir saz

0: atölyesinde falan çalışmış. Tabii köyümüze gelen işte zakirler, dedeler, aile de zaten o yapının içinde bir aile. Sonra lise döneminde biz bir grup kurduk, Bozoklar diye. Ben artık demek ki bağlama kullanıyordum ama o zaman biz tabii elektro çalıyoruz işte. Düğün salonlarında program yapıyordum. Bilahare 77 yılında Abuzer Karakoç'la tanıştık. Buradan da rahmetle saygıyla anıyorum. Hayatımın dönüm noktasıdır. O beni babanların yanına götürdü. Halk Ozanları Kültür Derneği'ne, ki siz başkanlığını da yaptınız. Ben genel sekreterliğini de yaptım o dönemlerde. Bu kez halk ozanlarının onların yanında
1: bugünlere geldiniz. İyi de ustalarla gelmişsiniz. Belli yani.
0: Kesinlikle evet. Yani İsmail Nar gibi, Müslüm Sümbül gibi, Fethullah Şınarlar gibi saygıyla.
1: Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili kaptan? Bize ne söyleyeceksin?
0: Kara Bulut diyelim mi? Söz müzik bana ait.
1: Dinliyoruz.

0: Eline diline sağlık sevgili Kaplani. Güzel bir eserdi. Ben de ilk defa dinliyorum bu Kara Bulut'u. Çok güzel olmuş.
1: Yani... Çok eski türküler. Evet. 30 yıl falan olmuştur.
0: Ama biz galiba. Hasan Kaplani'yi yürüyorum dikenlerin üstündeyle tanıyoruz. Toplum da öyle evet. tanıyor. Hasan Kaplani'nin de önünde gidiyor.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Bir de ülkemizde şöyle bir yani gelen eserleri üretenler onu ortaya koyanlardan çok okuyanlar daha ön planda oluyor. Popülaritesi de yüksekse.
0: Evet.
1: Kaset ve CD döneminde ya alalım kartonetine bakalım işte söz kimin müzik kimin bir şey de olmuyor insanlarımızın sadece dinliyor ve benim çoğu konserlerde ya Selda'nın yürüyorum dikenlerin üstünde biliyorsan bir çığır diyenler de olmuş.
0: Hasan Kaplan'ın olduğunu bilmiyorlar. Hayır. Peki şimdi sizden ne dinleyelim? Size ait olan bir türkü daha söyleyeceksiniz bize.
1: Söyleyelim ne diyelim? Yine müzik sektöründe olan ki birkaç albümün de ismi olan Dünya mı Yalancı, Ben mi Yalancı diyelim.
0: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili kaptani.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Seni biraz dinlendireyim de 3 türkü üst üste söyledin. Var. Boğazın dinlensin, biraz nefeslen. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Evet, ben
0: mekan tuttum gurbet eli, gelinmez ki gelem kardeş diyorum. Sözümüzü bir anlatıyorum.

0: diline, teline, nefesine, aynı zamanda da emeğine sağlık.
1: Eyvallah, sağ olasın, teşekkür ederim, sağ olasın. Bir türkü de senden dinleyelim mi ara vermeden? Ne söyleyeceksin bize sevgili kaplan?
0: Yine söz müzik Hasan Kaplan olsun. Biraz yine değiş formunun dışına taşıyayım derim ben.
1: Buyurun.
0: Ben yanarım, yandığımla kalırım.
1: Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık, yüreğin var olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben yanarım, yandığımda kalırım. İnsan bazen çaresiz kalıyor. Yani içinde ukde kalıyor bazı şeyler. Kalıyor, yapamıyorsunuz. Güzel de ifade etmişsiniz. Şiir olarak da güzel. Yorum da çok güzeldi. Sağ olasın, var olasın. Sevgili Kaplan'ı biz sizden son olarak ne dinleyeceğiz?
2: Son olarak Zülfikar Yılmaz'ın sözlerini yazdığım, benim müziğini yaptığım Güvercin diyelim. Ve buradan Zülfikar Yılmaz'a, Tulum Köyü'ne ve tüm TRT türkü dinleyenlere de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı göndereyim sizin mikrofonunuz.
1: Bizden de selam olsun. Rahmetimizi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben, sağ olasınız. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık derken Kaplan'ın Güvercin türküsüyle baş başa bırakıyorum. Buyurun.

Kimi zaman bir gurbet türküsünde özlemi, kimi zaman bir sevda ezgisinde gönül sızısını buluruz. Türküler, yaşanmışlıkların, umutların ve insan hikayelerinin en samimi tercümanıdır. Bu gece de Anadolu'nun farklı yörelerinden süzülüp gelen ezgileri sizlerle buluşturuyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Ragıp Binzat'a ait olan Adıyaman türküsüyle Mehmet Aldaşoğlu sizlerle. Göl başına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

Yavuz Top'un İhsan Öztürk'ten derlediği Sivas türküsüyle Mehmet Seskisiz derli. Gam elinden benim zülfü siyahım, Beykan değdi sinem yaralandı.

Mehmet Sesker'in Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın?

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İzmir türküsünü Bediye Akartürk söylüyor. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı, gözümün yaşı.

Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği Malatya türküsünü Yıldız Demir Kol Savaş söylüyor. Kapının önünde önlük dikiyor. Yürüdükçe ince beli büküyor.

Hasan Oymak'a ait Bilecik türküsünü Hale Gür'den dinliyoruz. Birincecik yolum gider Yemen'e, ılgıt ılgıt kanım damlar çimene.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırası ile şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş.
0: Evet, bu güzel anonstan sonra bütün Türkiye'ye kocaman sevgiler, selamlar olsun. Yine Türkiye evinde buluştuk ve bu akşam da yine birbirinden güzel türkülerle

0: bütün dinleyenlerimizin karşısındayız. Merhaba, evet. Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Hoş geldik.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün yine programımızda iki Cemil arkadaşımız bizlerle birlikte. Açıkçası ben çok mutlu oldum.
1: Tam da aralarındasın şu an baktığımız zaman.
0: Değil
1: Özgür.
0: Mi? Evet. Yani bir dilekte bulunabilirim. O zaman ilerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Tahamız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan,
1: evet.
0: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat, çocuk damat,
1: evet.
0: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan,
1: evet.
0: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
1: Çocukluk sitem, oyunu değil
0: çocukluk
1: mi?
0: Çocukluk oyunu, biraz sitem var. Biraz çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim, her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade, Çankırı türküsü.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
1: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak.
1: Evet.
0: Vallahi
1: bir de sen ettin. Böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor. Evet. Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım. Aslında Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldız.
0: Seher Yıldızı.
1: Seher Yıldızı.
0: Allah Allah.
1: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani...
1: Yani neyin sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba.
0: Dönem dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani
1: evet.
0: Hani Kürdi ise ya çok severim.
1: Evet.
0: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama
1: evet.
0: Bazen Hicaz da çok etkiler.
1: Çok.
0: Genel olarak öyledir ama dönem dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da
1: canım,
0: bilmiyorum.
1: Evet,
0: eşlik
1: evet.
0: Etme gereği duydum.
1: Canım benim
0: İçimden
1: çok iyi
0: geldi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım ben mutlu oluyorum.
0: Da gençlik
1: oluyorum.
0: Korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım. Çünkü.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Ay ne güzel ya. Yani. Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
0: Eyvallah.
1: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Evet. Neyi seslendireceğiz Mustafa'cığım?
0: Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
1: Tamam.
0: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
1: Hı hı.
0: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yüce Dağ başına kurdum arılık.
1: Evet.
0: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firarim
1: evet,
0: olsa da dinlesek diye.
1: Senden.
0: Ardından da onu okumaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Evet, herkesin ellerine, senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım. Yine çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de eşlik etmeden duramadım mesela bu
1: Şimdi
0: kez de.
1: aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun.
0: Ya.
1: Namı Değer Dede ile uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca.
1: Aynen olunca.
0: Ferhat
1: yani
0: abi
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: Geliyor. Ben de öyle hissediyorum,
0: değil mi
1: öyle
0: ya?
1: Okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğinize
0: Ya,
1: sağlık
0: öyle
1: hocam.
0: öyle ustalar
1: Üstadların
0: var
1: hepsine sağ
0: ki
1: olsunlar.
0: Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de
0: Evet.
1: işte Uzun Hava türünde çalınıp
0: Evet.
1: okunmasıyla Musa Hoca artık gerçekten temel direk, köşe taşı
0: Gerçekten
1: da değil,
0: öyle.
1: temel direklerden yani.
0: Evet.
1: Ve bundan sonraki, senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini de
0: Ya.
1: okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir
0: Öyle öyle halk ozanları var ki ben
1: keyif
0: onları
1: alacağız.
0: şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten

0: onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah sağlık.
0: Yaşayan efsane değil
1: saat,
0: mi?
1: Canım benim. Selamet versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi
1: Özgürcüm?
0: Efendim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, Yüce Dağ başında bir ulu çınar, arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçtik.
1: Ya evet, evet işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini de aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Hı-hı. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Rev-i Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, sevgili Mustafa'cığım. Evet, sümani ağzı dediğimizde bir ağız var, değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı,
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif, sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim döndüğünce
0: Ağzına
1: okumaya
0: sağlık canım benim.
1: çalıştım.
0: Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa, öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duaz imamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok.
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat

0: Erdem
1: Ferhat abimize de evet
0: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümanından büyülendik o çıkan seslerden. Çok
1: albüm,
0: keyif aldım.
1: Albüm
0: gerçekten
1: gibi,
0: çok
1: albüm
0: güzel
1: gibi
0: oldu.
1: Geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Senin
0: o
1: sesinden
0: olayın
1: de.
0: Aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
1: evet.
0: çaldık, söyledik
1: evet.
0: bunları. Sıfır provayla ben çıktım evet. biliyorsun. Yani hani o evet anlayabiliyoruz yani. Ona
1: değil
0: göre
1: mi?
0: geliyor
1: değil
0: zaten
1: mi?
0: ezgiler dökülüyor.
1: İyi ki varsın.
0: Gönlüne
1: Ferhat
0: sağlık,
1: abicim.
0: Yüreğine sağlık,
1: canım
0: nefesine.
1: Benim.

0: Ne sağlık üstadım.
1: Canım
0: Eyvallah.
1: benim.
0: Orta telin akordu da gider gibi oldu sağ olsun.
1: Bir ara sen öyle
0: Cemil
1: bir...
0: kardeşim de yetişti.
1: Ay
0: Evet.
1: canım benim ya. Herkes tetikte değil mi?
0: Sağ olsun. Yani provasız bunlar.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. Gönlüne
1: Evet.
0: sağlık. Gönlünüze
1: Şimdi
0: sağlık.
1: tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun o
0: Evet.
1: yıllarda. Öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz değil mi Ferhat abicim? Sen de başını sallıyorsun. Gerizler başı da böyle bir hikaye aslında. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım. Hem oralara da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir
0: Eyvallah.
1: dinleyelim bakalım nasıl olacak ama biz
0: Çok keyifli
1: provamızı
0: olur.
1: sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de sonrasında
0: Keyifle
1: devam edeyim.
0: dinleyeceğiz.
1: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu. Vallahi oradan süper. Oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür evet, süremizin ederim. Süremizin de sonuna Özgürcüğüm,
0: geldik.
1: Sinancığım.
0: Hatta çok kısa bir süremiz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen. Mustafa'cığım.
0: Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyo ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıtada yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Babam İsmail Agar şu an yoğun bakımda, entübe halde. Bizi duyduğunu umarak odasına bir tane radyo bıraktık ve TRT Türkü'yü açtık. Sizlere hep dinlediği için. Babamın en sevdiği türkü de Kırmızı Gül Demet Demet. Eğer çalarsanız ben eminim duyacaktır ve hissedecektir. Sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum.